İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem oldu. Halk sokağa döküldü. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı, can kayıpları var. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Havalimanı hasar nedeniyle kapatıldı. Aynı saatlerde Japonya'nın Honshu adası ise 6,9'luk depremle sarsıldı. ABD Başkanı Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısından dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. Trump, Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım, insanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil, dedi. Reuters, Trump'ın Türkiye'ye yüzlerce milyon dolarlık jet motoru satışı gerçekleştirmeyi planladığını iddia etti. Meclis Genel Kurulu'nda ele alınan torba yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa, emniyet teşkilatı mensupları, taksiciler ve basın kuruluşlarını yakından ilgilendiriyor. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili derhal tahliye edilmeli. Bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabası, dedi. Van'da ölümle sonuçlanan köpek saldırısına ilişkin Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. Yükseköğretim kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-İsrail Savaşı sırasında İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı sözleri Roma'yı karıştırdı. Muhalefet kanadı Meloni iktidarına tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, müzakere sürecinin iyi gittiğini belirterek İran büyük tavizler veriyor, dedi. Rusya ile Türkiye arasında adli yardımlaşmayı güçlendirecek işbirliği protokolü imzalandı. İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in eşinin pasaportuna ülkeden kaçma şüphesiyle el konuldu. Avrupa rekor kıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Çarşamba günü kıta genelinde en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerinde sıcakla karşılaştığı hesaplanıyor. Bu kişilerin büyük bölümü Fransa ve İspanya'da yaşıyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Nasıl tanıştınız? Bir anlatsana Allah aşkına.
1: Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Aynı odada. Ha. Devlet dairesinde memurum. O da memurdu.
0: Sürekli böyle evraklar vesaire falan derken. Adı neydi eşinin?
1: Kadir.
0: Kadir Bey, şu dosyayı uzatır mısınız? Montumun cebinde unutup aylar sonra bulduğum 20 lira gibisin demiş. Aşk olsun. 20 lira mı? İnsan bir 200 lira falan der. Ferdi, şu anda arabada kayınvalidemle seni dinliyoruz. Aa, hani şu geçen gün arkasından konuştuğumuz kayınvaliden. O değil mi? İsmi Emine'ymiş. Emine Hanım, Ferdi neler neler konuştuk. Değil mi? Evet, Emine diye bahsetmişti. Doğru, hatırladım şimdi.
2: Doğan canlı yayında.

0: Ay yere girsin bu şarkı diyenlerin olduğu radyo programı.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Herkese günaydın.
2: Aşk olsun.
0: Sana da aşk olsun Dungeon. Sevgili dinleyicilerim, tarihler 25 Haziran günlerden Perşembe. Haftanın dördüncü iş gününün sabahından herkese.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
0: Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olması temennisiyle ne yapıyorsunuz bakalım, ne var ne yok, umarım her şey yolundadır. Yeni günü yine beraber karşılayalım, en azından birbirimizden güç bulalım, tutunalım. El ele, diz dize, biz bize başlayan radyo programı.

0: Evet sevgili dostlar, önce WhatsApp'tan yoklama mesajlarınızı alabilirim. Nereden? WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 0531 785 90 80 numaralı hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, neler yaptığınızı yazarsanız 2-3 dakika sonra hızlı hızlı okuyabildiğim kadarıyla gelen mesajlara bakacağım. Birazdan da yayın konu başlığıyla, telefon bağlantılarıyla sizler de yayına dahil olabileceksiniz. Keyfimiz yerinde olsun. Mutlu, mesut, böyle iyi haberler aldığımız bir gün olsun inşallah. Hadi minik bir ara, hemen ardından muhabbete bak.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Milli takımlarına sponsor Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

da 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

bakalım. Dön dolaş yine yat kalk aynı, yat kalk aynı diyenler hadi. Mesajlara şöyle bir bakayım, kimler nerelerden dinliyor. Dur bir de güzel bir fon müziği ayarlayayım ya. Karışım bir saniye, dur şimdi şuradan şunlardan bunu mu koysam, bu değil, dur. Böyle sürprizli bir şey olsun. Dur. Evet, sürprize bakın şimdi.

Sıcak bir Danimarka sabahından işe gitmeye hazırlanırken Türkiye'ye tatile gitmeme son günler diyen Gülsüm'e Ankara'dan Burak sensiz sabahlar geçmez Doğancan demiş. Ha şunu bileydin. Denizli'den Derya. Günaydın. Konya'dan Fatma Nur işe giderken her sabah neşemişsin Doğancan günaydın diyor. İyi diyelim iyi olalım be Doğancan. Güzel olan ne varsa bizi bulsun demiş. Bursa'dan dinliyor sevgili Sude. Evet biz bulamıyoruz bari o güzel olan şeyler bizi bulsun ha. Doğru. Gayrettepe'den bugün iş yerinde yaza merhaba partisi var ve ben koca koca adamların cıvıtmalarını görmeye hiç hazır değilim demiş. Komikmiş. Fethiye'den Hakan, Özlem, Ömer, Ece. Günaydınlar. Denizli'den yazmış Necla. Severek dinliyoruz Doğancan günaydın demiş Fatma. Şu an aşure yapmaya başladım. Allah kabul etsin şifa olsun demiş. He? Hadi bakalım. Fethiye'den İstanbul'a doğru yoldayız. Günaydın demiş Emre.

Sevgili Doğan Can, her gün aşk adı altında İzmit Kartepe İstanbul Kadıköy arası gidip gelen bir çocuğum. Tavsiyem, aşkı işinize yakın bulun. Allah sabır versin kardeş. Tuzla'dan Hamdi, her sabah işe giderken sen de hiç tersane gibi bir ortamda işe başlamadan güne senle başlamak harika demiş. Zor tabii haliyle. Trabzon'dan dinliyor. Aden, günaydın, selamlar sana da. Ankara'dan Cemil, mis gibi ışıl ışıl Ankara sabahından günaydın diyor. Bak Amerika, Florida, Orlando'dan Türkiye'deki can kardeşim Atilla'ya selam diye mesaj yollamış Beko, günaydın. Yine Ankara'dan Serhat. Doğancan sen kesin sevgili yaptın, ne bu mutluluk. Ay hadi yürüyün gidin be, size de gülmeye gelmiyor ya. Yok yok. Vallahi olsa söyleyeceğim ya.

Vallahi bir sürü mesaj var ya. Şimdi dinleyicilerim yazdığında, mesajları okumadığında bana kızıyor ama şunu düşünmeleri lazım. Bakın şu anda sadece bu sabah 1140 mesaj var. Ben kaç tane okudum? 40 tane okuduysam okudum yani. O yüzden ya böyle rastgele basıyorum mesajlara, önüme düşenlerden. O yüzden ne alır bana, Allah rızası için laf etmeyin kurban. Bir de siz laf etmeyin bari. İşte denk geldikçe mesela yine bir Doğan Can enerjisiyle başladığımız güne selamlar diyor Bursa'dan Beyza, günaydın. Her sabah İstanbul'dan ne diyor? Ha, Kastamonu Pınarbaşı'ndan dinliyorum şu an. Her sabah normalde İstanbul'da dinlerdim. Şimdi köyümde bile açtım. Seni dinliyorum Doğan Can. Özden selam. Günaydın. Pınarbaşı mı? Kız o şey mi? Pınarbaşı vurma vurma ya. O değil. O köy o değildir. Zaten oradaki Pınarbaşı dediğim Pınar'ın neyse. Furkan yazmış. Yeni bir iş sabahından selamlar Doğancan. Ana bilim çalışanlarına günaydın der misin? Benden de Süper FM çalışanlarına selam olsun diyor. Günaydınlar. Hayatımızın neşesi. Bu neşeni hiçbir zaman kaybetme Emi demiş. Mukaddes Hanım vallahi maaşa bağlı. Düzenli ödendiği sürece hiç sıkıntı yok. Günün yayın konu başlığı ne olacak? İşte bu takıntı haline getirdiğim şarkının hemen ardından geliyor.

0: Bu kızın bir şarkısı daha var. Onu da bu kızın. Onu da şey çalayım ya. Buna taktım. Onu da dinliyorum aslında yayın dışında. Onu da yayında çalarız. Neyse, şimdi bugünün yayın konu başlığı. Tam iki hafta önce bugün işlemişim. Yani önceki perşembe işlediğim bir konu başlığı ama benim en iştahla yayında konuşmayı sevdiğim konu bu. Bazı konular var öyle, hakikaten bazen yalan yok, bulamıyorum bir şey. Neyse ya diyorum, tamam bu olsun. Ama bazı konular var, o konuları her başlattığım andan itibaren böyle ellerimi ovuşturmaya başlıyorum. Allah, kim bilir neler gelecek bugün diye. Bugün sevgili dinleyicilerim, zannediyorum ki hiçbirimizin kaçamadığı, hiçbirimizin maruz kalmaktan kurtulamadığı o mevzu. Akraba akbabadır diyor. Ve akraba terörü bugünün yayın konu başlığı. Doğancan, bizim başımıza dayım neler etti biliyor musun, neler getirdi. Doğancan, halam bizim eve büyü koymuş. Doğancan, sen babaannem git annemin altınlarını gizlice çal, ondan sonra iftira at bilmem ne falan. Doğancan, benim çocukluğumda teyzem yüzünden şöyle bir travmam var falan filan diye artık böyle başınıza gelmiş olan, artık yani sokaktaki adam yapmaz bunu, bir akraba nasıl bunu yapabilir dedirten akraba terörü bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın 0531 785 90 80. Araba kullananlar için bu pek mümkün olmamakla beraber, ortamı müsait olanlar, evden ofisten dinleyenler. Şimdi ben reklam arasına gideceğim. Bu esnada gidip kendime güzel bir Türk kahvesi yapacağım. Siz de kahvelerinizi alın, beraber höpürdetelim. Az sonra.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30.

Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Ya Doğancan, benim başıma şöyle bir iş geldi, akrabalarımız bize ne etti biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollayabilir. 0531 785 9080. Önce 3-5 mesaj daha paylaşalım, hemen ardından rastgele ilk telefonumuzu alacağız. Olacak iş mi ya? Bunu nasıl yapabilir bir insan dedirten o hikayelerin günüdür bugün.

Evet, itiraf edince de bu muydu lan diyeceksiniz. bu şarkı benim karaoke şarkım. Her karaoke'ye gittiğimde benim birincil söylediğim şarkı budur. Hatta eğer böyle orkestralı bir karaoke ise üf tadından yenmez. Nameli mameli okuyorum. Abi, sakladım seni kalbimde.

Doğancan, şu an radyoyu açtım ve düşüncemi yazmak isterim. İki gün önce eşim bir operasyon geçirdi. Hem hastane odasında hem bugün eve dönüşte hep seni dinledik ve şimdi de kulağımız sende. Seni dinlerken her şey normal gidişatındaymış gibi hissedip rahatlıyoruz. Keyfimiz yerine geliyor demiş. Gaziantep'ten İnce. Ay ne mutlu bana ya. Çok geçmiş olsun, acil şifalar. Bir an önce toparlansın. Selamlar. Ya bu arada enteresan bir mesaj aldım. Allah aşkına ya. Oralarda da mı ya? Bak Metehan diyor ki Doğancan Milano'dan Koma'ya... Koma değil o ya. Como. Koma Gölü'ne mi gidiyorsunuz? Koma yazmış. Koma'ya yolculuk halindeyiz. İtalya'dan dinliyoruz seni ve Gaziantep'teki Kaan, Ayşe, Ahmet, Mümtaz ve Elif'e de selam. Tatildesiniz herhalde.

0: Ne güzel kadın da harika avcı. Gerçekten yani onun havası, aurası o dönemlerde böyle 90'lar 2000'lerin başı kimsede yoktu ya. Harika avcı güzelliği diye bir şey vardı yani.
1: Alo. Alo.
0: Sana alo dedim mi? Kapatıyorum. 3-2-1 tamam. Diğer telefonumuzu alalım hemen hızlıca. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü arkadaşlar. Herkes kendi mevzularından bahsediyor. Günaydın. Alo, radyoyu kapatalım. Günaydın. Bak ben...
2: Günaydın.
0: He, yeter de buraya odaklanın ya. Evet, günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Evet Kenan, ben Suudi Arabistan Mekke'den arıyorum. Geçenlerde WhatsApp'tan siz kaydımı dinlediğiniz için çok mutlu olmuştum ve evet, ilk defa bağlandım şu an.
0: Doğru.
2: Sana.
0: O gün de sormuştum, Mekke'de mi yaşıyorsun, ne yapıyorsun falan diye. Anlat o zaman. Ne yapıyorsun Mekke'de?
2: Evet, ben elektrik mühendisiyim. Burada bir toplu taşıma şirketinde işe başlamıştım.
0: Ne zaman?
2: 2 hafta oldu. İş değiştirdim. Yaklaşık 9 yıldır.
0: 9 yıldır oradasın.
2: Evet.
0: Vay be, ne enteresan.
2: Şu an ciddi değil mi? Şu an biraz heyecan yaptım bayağıdır. Çünkü 7 yıldır seni takip ediyorum. İlk askere gittiğim dönemden beri.
0: Yapma
2: hani
0: ya.
2: Hani senin bir Instagram postun vardı. Saçını kestirdikten sonra bir bayan yakının
0: ablam
2: böyle kapı zili gibi gülüyordu. Evet.
0: Aynen. O viral oldu bayağı. Dalga geçti video. Oradan mı keşfettin
2: evet,
0: beni?
2: O dönemden beri. Yani aslında enerjin çok güzel. Hani sabahları... işe giderken böyle seni dinlemek tabii
0: sağ
2: mutlu ediyor.
0: Ne mutlu bana. Ailen nerede peki Türkiye'de?
2: Ailem de benimle. Bir oğlum bir kızım var. Burada okuyorlar. Uluslararası bir okula gidiyorlar. Hem İngilizce hem Arapça öğreniyorlar. Onlar
0: güzelmiş.
2: Güzel oldu.
0: Şundan dolayı enteresan dedim. Şimdi haliyle Kabe'nin bulunduğu şehirdesin ya sen. İnsanlar oraya evet, büyük bir heyecanla, yoğun duygularla gitmek için can atıyor. Sen orada yaşıyorsun. Orada yaşadığın için mesela... böyle rahat rahat girip çıkabiliyor musun? Onu merak ettim ben.
2: Tabii tabii. Yani aslında Kabe yani normal bir mescit gibi.
0: Evet.
2: 5 vakit hani namaz vakitlerinde gidebilirsin. İstediğin zaman gidebilirsin. Hı-hı. Bu çok büyük bir şans, çok büyük bir nasip. Hani bilmiyorum, şükrediyorum bunun için.
0: O zaman sen böyle namaz kılacağın zamanlarda değil mi? Hani kıble neresiydi demiyorsun. Camdan bakıyorsun, oraya doğru dönüyorsun direkt. Senin için çok daha kolay oluyor herhalde.
2: Yani evet.
0: İyi, peki Kenan, nedir acaba akraba terörü bugünün yayın konu başlığı? Senle siftahımızı atalım.
2: Hani biraz böyle anlatsam mı anlatmasam mı diyeceğim
0: türden bir şey. Ne oldu?
2: Ya şöyle, ben çok küçüktüm. 7-8 yaşlarındaydım. Bizim köyde çok eski bir işte köy evimiz var. Oraya belki 20 yıl falan hani biraz maddi imkansızlıklardan okurken hani çok sıkıntılar da çektik. Annem babam ilkokul mezunu. Sağ olsunlar, biz 3 kardeş üçümüze de üniversite okuttular. Haklarını ödeyemem o konuda. 20 yıl kadar kapalı kalmış bir köy evine 20 yıl sonra biz böyle işte bir eve ne lazımsa işte yatak, yorgan, tencere, tava her şeyi böyle İstanbul'dan alıp çünkü uzun süre kullanılmamış bir gittik, temizledik, açtık, oraya yerleştik ve bir ay işte köy tatilimizi yaptık. Ben 8-9 yaşlarında ilk defa köyümüzü gördüm. Sonra biz İstanbul'a döndük. İşte sağ olsun bir amcam geldi, dedi ki aman işte hani dede evine sahip çıkarlar, biz ya hakkımızı kaybederiz diye mi korktular artık bilmiyorum. Evin anahtarını istedi. Tabii ki de verdik, sonuçta onun da babasının evi. Dedik yani bütün eşyalar, yatak, yorgan, her şey hazır. Gidip kullanabilirsin, tabii ki kalabilirsin diye. Fakat dedik hani köy evi yağmur alabilir çatısı vesairesi, güzelce kapat. Gene gittiğimiz zaman oradaki evi kullanabilir halde bulalım diye.
0: Tamam.
2: Anahtarı verdik ve o gitti, kendisi 3 ay kaldı bizden sonra ve...
0: Oh, yerleşik hayata geçti. Siz dayadınız, döşediniz, yorganı, nevresimi serdiniz, amca geldi bütün aile.
2: Şimdi daha kötüsü oldu. Ertesi sene yazın tekrar gittik köye ve biz sadece kıyafetlerimizi götürdük. Çünkü bütün eşyayı bir önceki sene düzmüştük aslında. Köy evi
0: tamam,
2: kullanıma hazırdı. Oradan çıkarken gidip bakkaldan bir karton tamamını haşlayıp yatak yorganlarının arasına sokup kapıyı kilitleyip İstanbul'a öyle gelmiş.
0: Bir dakika, ne ses kesildi. Bir karton ne haşlamış?
2: Yumurta alıp haşlamış ve haşlanmış yumurtaları yatakların, yorganların arasına sokup
0: neden?
2: İstanbul'a öyle gelmiş. İşte bilmiyorum, insanlar kötü olunca acaba bu kötülük neden, ben de anlamıyorum. Ben o zaman 9 yaşında bir çocuk.
0: Yani 30 tane yumurta haşlıyor, bunları soyuyor değil mi? Kabuklarıyla değil, soyuyor, haşlamış yumurtaları.
2: Kabuklarıyla koymuş. Biz köye bir vardık ertesi sene. Bütün yatak yorganın arasına fareler yavru yapmış. Her şeyi çöpe attık. Bütün eşya kullanılamaz haldeydi.
0: Ne bu gerizekalı? Ne bu şey yani? Hani manası ne? Babana mı bir düşmanlığı vardı da? Madem öyle, hadi bakalım, dayarsınız döşersiniz. Yani ha? Öyle dayanmaz hani... böyle. Nedir ya? Amaç yani, ne?
2: 20 yıl kullanılmayan köy evi 20 yıl sonra biz gidince kıymete bindi. Hani bilmiyorum ya, işte insanların içindeki kötülüğü anlamak çok kolay değil.
0: Bak, hemen hiç aklıma gelmemişti. Bir sürü dinleyicim aynı zamanda büyü Doğancan o büyü diye mesajlar geliyor. Kız yumurta
2: büyüsü. Yok ya, yapacak büyüsü. Kadar zeki birisi değil.
0: Büyü genelde geri zekalar yapar ama unutma. Görüyor musun sen ya,
2: ben,
0: kuş?
2: Ben
0: sonra şeyi merak ettim. Sen tabii çocuktun da. Sordu mu sizinkiler? Ya hayırdır, bu ne alaka? Niye böyle bir şey var bu evde?
2: Valla o kadar üzüldük, o kadar şaşırdık ki yapılan hareketi. Çünkü biz oraya sadece kıyafetlerimizi alıp gitmiştik. Konudan komşudan bir hafta idare edecek kadar işte yastık, battaniye falan ihtiyaç üzere talep etmek zorunda kaldık. Bu bizim çok ağrımıza gitmişti. Yani sonuçta orası senin de babanın evi. Aç,
0: ama kullan. Onun düşmanlığı size. Orada bir şeyi kompleks haline getirmiş demek. Yani o 20 yıldır kapalı kalan evi siz adam etmişsiniz ya. Belki de onu mu... Ulan sen de kalmışsın 3 ay, keyfini sürmüşsün. Ne derdin ne ya? Onun başka bir karın ağrısı var muhtemelen. Senin babanla alakalıdır. Çekemediği bir durum vardır,
2: Allah
0: falandır filandır.
2: Diyecek bir şey bulamıyorum, Allah'ın etsin yani.
0: Ne oldu, yaşıyor mu şu anda?
2: Yaşıyor, o bizi gömer.
0: Evet. Şey yazıyorlar, Doğancan Mekke'deki adama da dedikodu yaptırttın ya. Ben mi yaptırttım, kendi arada anlatıyor. evet, neyse, güzel bir başlangıç oldu. Yumurta büyüsünü hiç duymamıştım daha önce. Sağ ol Kenan, teşekkür ediyorum. Hadi gelsin senden ilk sabah enerjimiz.
2: Teşekkürler. Bilmiyorum, anlattığım için beni linçleyebilir akrabalarım yine ama.
0: Ay cehennem olsunlar, bırak ya, nelleri var. Kimin ne ayrını gördüm, boş ver. Herkes kendi evinde olsun. Sağ ol, hadi görüşürüz. Alasmaldık. Dur bir dakika. Yumurta büyüğü. Bak, görüyor musun, çıktı Google'da hemen. Kültürümüzde ve geleneksel inanışlarda kötü enerjilerden arınma, şifa bulma ya da kişilerin niyetlerine göre enerjiyi yönlendirme amacıyla kullanılan bir ritüeldir. Yumurta yapısı gereği hem yaşam döngüsünü sembolize eder hem de negatif enerjiyi topladığı inanılan manevi bir materyal olarak gelir. Ama yok, amcanın niyeti o başka, o okuttu herhalde onu. Tek tek yumurtaları tek tek. yaptı koydu. Değil mi şey? Kısa.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 8.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem oldu. Halk sokağa döküldü. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı, can kayıpları var. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Havalimanı hasar nedeniyle kapatıldı. Aynı saatlerde Japonya'nın Honshu adası ise 6,9'luk depremle sarsıldı. ABD Başkanı Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısından dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. Trump, Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım, insanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil, dedi. Reuters, Trump'ın Türkiye'ye yüzlerce milyon dolarlık jet motoru satışı gerçekleştirmeyi planladığını iddia etti. Meclis Genel Kurulu'nda ele alınan torba yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa, emniyet teşkilatı mensupları, taksiciler ve basın kuruluşlarını yakından ilgilendiriyor. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili derhal tahliye edilmeli. Bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabası dedi. Van'da ölümle sonuçlanan köpek saldırısına ilişkin Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. Yükseköğretim kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-İsrail Savaşı sırasında İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı sözleri Roma'yı karıştırdı. Muhalefet kanadı Meloni iktidarına tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, müzakere sürecinin iyi gittiğini belirterek İran büyük tavizler veriyor dedi. Rusya ile Türkiye arasında adli yardımlaşmayı güçlendirecek işbirliği protokolü imzalandı. İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in eşinin pasaportuna ülkeden kaçma şüphesiyle el konuldu. Avrupa rekor kıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Çarşamba günü kıta genelinde en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerinde sıcakla karşılaştığı hesaplanıyor. Bu kişilerin büyük bölümü Fransa ve İspanya'da yaşıyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor, Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM.
3: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
8: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: olanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
2: Süper FM'den herkese yeniden bir kez daha günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Doğancan, başımıza şöyle bir iş geldi. Bir akrabamız bize ne etti biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Böyle kaotik bir olay varsa arayın ama, olur mu? Bence dayıma annem bileziklerini vermişti, geri vermedi. Bunlar normal ve olağan, artık hani olmazsa şaşacağımız şeyler. Daha bak mesela az önce güzel bir sifte attık Kenan'la beraber. Amcası yorganların arasına yumurta koymuş ki evi fareler bassın diye. O yüzden sizden de bu iştahta bir şeyler bekliyorum. Okay?

Trabzon'dan Masal günaydın öpüyorum. Denizli'den Murat yazmış. Selamlar efendim. Bugün evde hep birlikte dinliyoruz seni diye ailece fotoğraf yollamışlar bana. Sevgili Seher günaydın. Norveç'ten selamlar. Kulağımız hep sende diyen sevgili Aytaç. Dün yola çıktık Norveç'ten. Şu an Almanya'dan devam ediyoruz demiş. Türkiye'ye mi? Babamın anneme zorla yaptırdığı köy evi tabii ki babamın ailesinin evi oldu. Biz hiçbir zaman gidemedik, kalamadık. Seneler sonra annemle babam boşandığı zaman da amcamlar annem için yengemin hiçbir katkısı olmadı ki. Evi başka evi kardeşimiz yaptırdı falan diye anlattı. Sonra seneler geçti, hepsi tek tek annemi arayıp ağlamaya başladı diye Merve mesaj yollamış. O genelde geçen de yayında benzer bir muhabbet oldu. Yaş ilerleyince artık böyle yavaş yavaş hakkın rahmetine doğru yollar biraz daha hızlanmaya başlayınca gelen pişmanlıkla biraz daha hani o zamanında yapılan fitneler, fesatlar, ulan dur bunların şimdi bana hesabı sorulacak, ben bir arayayım da gönül alayım diye. Bunlar yaşanıyor, evet, ben de şahidim. Aramıza başka. Yani bazı şeyler var ki o şeyleri yaptıktan sonra istediğin kadar özür dile, istediğin kadar af dile. Hani af dile demeyeyim de yani özrün de bir kıymeti olması lazım. Değil mi? Yani yapılmaması gereken şeyleri yapıp daha sonrasında özür dilediğinde ne manası var ki? Şimdi hepimiz insanız, hatalara düşebiliyoruz ama bile isteye yanlış yapan adamın özrü de hadi cehennem olsun. Gidesin.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Kayseri'den Mustafa.
1: Hoş geldin Mustafa. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
0: Ben makine mühendisiyim.
1: Güzel. Genelde hangi tarz makinelerle haşır neşirsin abi?
0: Genelde makine bakım, tamir, onarım, o işleri yapıyorum.
1: Anladım. Yani. İyi, kolay gelsin. Peki bugün akraba terörü. Koşa koşa aradığına göre sende de mevzu var.
0: Aynen abi, ben zaten açtın bir yüzüme, kapattın telefonu, tekrar aradım ben.
1: Hattan düşmüşsündür ha, ben yayında konuşuyorum, haberim bile yok. Evet, ne oldu, ne geldi başına, anlat.
0: Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce çalıştığım iş yerinden ayrılmıştım. Bir iki hafta dinlenmeden sonra dayım beni aradı. Öyle dedi, evde yatmakla olmaz, yanıma gel.
1: Tamam.
0: Dayım da mühendis. Dayımın bir sürü mal varlığı var. Bir tane dükkanı vardı. Boş duran. İçinde malzemeler dolu. Dedi ki dükkanın başına geç. Oradaki malzemelerle kendine iş yap, güç yap. Ben de sana iş paslarım. Tamam. Öyle çalışırsın, evini geçindirirsin.
1: Güzel, evet. Yani şu ana kadar her şey yolunda, evet.
0: Dedim ki ya, ne dayılar varmış dünyada yani. Bu insanlar dayılarından neler çekiyorlar.
1: Ama anladığım kadarıyla birazdan sen geleceksin dayılara.
0: Aynen öyle. Onunsa yalnız babam da bu arada bana diyor ki, bak diyor, dayının ipiyle kuyuya inilmez. Dikkat et.
1: Tamam.
0: Dedim ki ya baba, anlattım babama da, babam benden habersiz dayımın yanına gitmiş. Ona da aynı şeyleri söylemiş. Yani teyit ettirdi beni bir nevi. Ondan sonra aradan bir iki gün geçti. Ben dükkanın anahtarını istedim. O da dedi ki, anahtarı ne yapacaksın dedi. Dayı dedim, hani dükkana bakacağım, oradaki malzeme ne var listesini çıkaracağım falan. Dedi ki oğlum dedi, dükkanda senin işine yarayacak bir şey yok dedi. Bir tane de kötü bir arabası vardı, onun da anahtarını almıştım ben. Zaten benden habersiz arabanın anahtarını da almışsın dedi.
1: İyi de yani kendi demedim zaten, dükkandaki malzemelerle bir şey yap, kendini geçindir falan.
0: İşte kendi dedi de, ondan sonra olaylar ne olduysa artık. Devreye kimler girdiyse.
1: Tamam, yengen.
0: Ondan sonra biz de arabayı ayağa kaldırdık, bir sürü masraf yaptık falan filan. Ondan sonra babamı aradım. Baba dedim, senin dediğin ortaya çıktı dedim. Ondan sonra anneannemle dedemi aradım. Anneanne dedi dedim, sizin bu oğlunuz da dedim, iyi yetiştirememişsiniz arkadaşı dedim. Öylelikle götürdüm, her şeyi teslim ettim.
1: Tamam, ne oldu şimdi? Yani ne yaptı ki dayı sana yani? Bir kötülük yapmamış günün sonunda. Yani vaadini yerine getirmemiş sadece.
0: İyi de yani insanı güvendirmek, daha o zaman yaşımızda küçük, 20'li yaşlarımızdayız. Hayal buluyoruz, bir şey yapıyoruz.
1: Aman Mustafa abi.
0: Terör
1: tamam.
0: Değil de ne?
1: Doğru, evet, tabii ki tatsız da, baksana millete neler neler yapıyorlar ya, bu ne, dayı onu demiş sonra vazgeçmiş, bilmiyoruz artık. Ama ben biliyorum bu arada kesin, %100 olmakla beraber, o dayının karısı muhtemelen bir şey söyleyeceğim sana, işte bilmem ne, o Mustafa'nın ne işi var benim gül gibi kardeşim burada duruyor. Orada onu işledi, ondan sonra seni egale ettirdi bir şekilde muhtemelen.
0: Vallahi başımıza boya geldi işte.
1: Ama iyi, peki Mustafa abi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın
2: sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Ben de bir şey çıkacak diye yarım saat dinledim. Sonra bu, vazgeçti dayım. Ya arkadaşlar ya. Rica ediyorum, kurban olayım. Mene. Adamın kayınçosu enişte... Sus İbrahim, yayındayız. Gaziantep'ten Şahin yazmış. Eşim Hülya ile her sabah günümüzü şenlendiriyorsun. Bu konuya hiçbir cevabım olamaz çünkü bütün akrabalarımı hayatımdan çıkaralı 15 sene oldu. Kafam saat gibi demiş. Tıkır tıkıra. Güzel, iyi. Mustafa abi hattan düşmesini bile sen yüzüme kapattın olarak söylüyorsa, olayı bir de dayıdan dinlemek lazım Doğancan. Doğru. Bu konuşan dayı kesin Yozgatlı demişler ya, bilemem. Ne güzel, dayısı mühendismiş, benimki de üçkağıtçı dolandırıcı. Diyen sevgili Melike, sana da günaydın. Peki, kısa bir ara, hemen ardından muhabbete devam.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
8: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
9: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
8: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
10: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydınlar. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı

evlenecekti. Yaşlarımız da yakın diye bana git şu çocuğu bir araştır bakalım dediler. Ben de araştırdım. Kime sorduysam hiç iyi bir şey duymadım. Herkes ayrı bir olumsuzluk anlattı. Görevimi yaptım. Gittim kayınvalideyle kayınpedere duyduklarımı tek tek anlattım. O gün bana teşekkür üstüne teşekkür ettiler. Ama günün sonunda baldız yine o çocukla evlendi. Sonuç ne oldu? Çocuk damat olarak ailenin en sevilen ismi oldu. Bense araştırma yaptığım için baldızın da eşimin de kayınvalidemle kayınpederimin de gözünde kötü adam ilan edildim diye mesaj yollamış Burak. Hadi baldızın kaynanan tamam da eşin ne alaka? Onlar demedi mi sana araştır diye? Ay ama işte yani. Bırak. Bırak dolandırsınlar da rahatlasınlar Burak. Burak, bırak Burak, bırak. Baba eskiden günaydınlar diyor Kübra. Burada son iki günüm, 5,5 yıl Lüleburgaz ve Baba Eski'de yaşadım. Seni artık nasip olursa bundan sonra Kayseri'den dinleyeceğim. Umarım Kayseri bize çok iyi gelir. Oradaki ilk arkadaşım yine sen olacaksın buradaki gibi diyen sevgili Kübra. Ne bu? Görev vesilesiyle anladığım kadarıyla. Karpuz kadar kafası olup çekirdeği kadar beyni olmayan akrabalarımız var anacığım. Günaydın diyor İzmir'den Gülcan. Günaydın.

0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Oktay, ben Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Oktay. Bir de derler ki kadınlar çok dedikodu yapıyor diye. Sabah yayın başından beri yayına kıllı kıllı bir sürü adam bağlandı. Hiçbir hanımefendi sesi duyamadık.
1: Abi ne çekiyorsa hep erkekler çekiyor. O yüzden olabilir mi?
0: Öyle diyeceksin tabii. Evet Oktay, tanıyalım. Nereden ararsın? Ne iş yaparsın?
1: Ben Ankara'dan arıyorum. Kamu personeliyim.
0: Tamam.
1: Aslan Malatyalıyım. Evet. Yani yine az önce konuya dahil olan bir arkadaşımızın bahsettiği gibi yine bir dayı teröründen bahsetmek istiyorum.
0: Tamam ama özet bir şekilde anlat. Kurban olayım. Uncuna cincine kadar girme. Ne oldu? Ne yaptı dayın sana?
1: Ya şimdi şöyle bir durum oldu. Dayım zamanında bir araba almak istedi. Dedi ki yerim dedi. Benim param yok dedi. Bana yardımcı olabilir misin? Sene 2018.
0: Tamam.
1: Daha sonrasından tamam dayı dedim, yardımcı olayım ben sana. İşte o zamanın parasıyla 12-13 bin lira. Yani şimdinin mevzuatına göre biraz daha iyi, yani kıymetli bir para diyelim. Aracı aldım, dedim ki dayı dedim, bana aylık ufak ufak öde, sıkıntı yok dedim. Bankalar zaten sana kredi vermiyor dedim. Tamam yeğenim dedi. Dayım arabayı aldı, 2-3 ay parayı taktı.
0: Vermedi.
1: Ondan sonra vermedi yani. Tamam. Dedi şu bu dedi. Daha sonra benim bir traktör almam icap etti. Ben aslen Malatyalıyım. Neyse bir traktör alacağım. Duydum ki dayım bu arada köyde yaşıyor. Bir inek satmış. Parası da var elinde. Anneannem de beni aradı, dedi ki oğlum dedi, dayım dedi bu ineği satmış dedi. Gel dedi bu parayı sana versin dedi. Sen git traktörünü al dedi. Yine dedi aylık sana ödemeye devam etsin dedi. Ve ben dayımın parasını 2 hafta sonra yine vereceğim kendisine. Bu ineği parasını olarak söylüyorum. Daha sonra dayımı aradım. Dayım dedi ki oğlum dedi, inek benim değil dedi, inek senin yengenin dedi. Ben de dedim ki dayı dedim, inek yengeminse yenge kimin hanımı? O da senin hanımın. Madem inek senin değilse yenge kimin hanımı? Böyle bir durum oluştu. Ondan sonra dayım dedi ki oğlum dedi, gel dedi senin paranı vereyim dedi. Tabii akşam eve gittim, ne dayı var, ne inek var, ne yenge var. Yani böyle bir maruziyete denk geldim. Ondan sonra tabii beni arayan anneannem de o arada dayımdan bir alacağı varmış. Yani dayım anneanneme de takmış parasal olarak. O da parasını alamamış kendisinden. Ondan sonra dayım yengemi almış. Bun, nereye gittiyse bilmiyoruz. İşte aradan birkaç gün sonra geldi. Yani sizin anlayacağınız, o parayı da zorla aldık. Bizim yaptığımız kar da cebimize kar kaldı yani.
0: Aldın ama değil mi o parayı bir şekilde?
1: Yok canım, yıllar sonra alabildim ya.
0: Ne?
1: Yıllar sonra alabildim o parayı.
0: Ama aldı. Yıllar mesela atıyorum 2018'de verdim dedin.
1: 2019'da verdim, 2023 gibi falan aldım.
0: Aynı parayı aldın ama değil mi? Kaç paraydı?
1: Ya 12-13 bin lira gibi bir para.

0: Ana, para pul olduktan sonra babam da verir. Gel ben sana şimdi vereyim 12 bin lirayı. Hiçbir kıymeti yok ki yani. Ana. Yani... Ya ne tatsız. Bir de yani bunu yapan aile büyüğü olduğu zaman insanın daha çok tadı kaçıyor. Hadi uyduruyorum. Dayının oğlu yapsa diyeceksin ki işte aklı kesmiyor bilmem ne falan. Türlü hevesleri var, türlü hırsları var, falanı var filanı var. Tam tersi olması lazımken onun sana kol kanat germesi gerekirken insan yeğenini dolandırır mı ya?
1: Ya neyse artık dayı yeğen arasında diyeceğiz.
0: Geç onu bırak. Kendi anasını dolandırmış sana gelene kadar.
1: Ya şimdi anneannem de ben sonradan anladım. Beni arıyor diyor ki oğlum gel dayını neyi satmış. Sana destek olsun. O arada kendi parasını da tahsil etmeye çalışıyor. Yani dayın sana parasını verirse ben de arada 2000 liramı alırım ondan.
0: Anladım. Geçmiş olsun. Neyse artık vesile oldu. Dayının gerçek yüzünü gördüm. Bu saatten sonra da artık çok yüz göz olmaya gerek yok.
1: Yani canı sağ olsun, ne diyelim
0: abi. Evet, inek nerede? Dağa kaçtı. hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Ay Doğancan, ne oldu biliyor musun diyeceğiniz ne varsa.

0: bak önceki gün yayına bağlanmıştı Türkay. İşte çocuğunun cinsiyetini öğrenecekti falan, haber ver demiştim. İsmi üzerine de konuşmuştuk galiba. Neyse, fotoğraf yollamış şimdi bana. Ben de erkek olacak hissediyorum demiştim. Evet, erkekmiş. Hadi Türkay sağlıkla gelsin inşallah. Hadi inekle dayıyı anladık da yenge nerede yenge? Yazmış Halit. Yenge de dayının yanında işte. Görümcemin kocası 5 yıl önce bir ev parası aldı borç diye. Ve daha yeni ödedi. 600 bin TL 5 yıl önce vermiştik. Ooo, 5 yıl önce 600 bine gayet güzel ev alınabiliyordu Feride. Şimdi 2012 model bir araba alırsın artık. 600 bin liraya. Senle baş edemem ben. Doğancan, benim dayım da arabam eskiydi, gitti bana sıfır araba aldı. 5-6 senede ödedim parasını, hatta büyük kısmını da almadı. Oğluma hediyem olsun dedi. Böyle dayılar da var demiş Yakup. Allah Allah. Bizimkiler nanay demek. Çocukken köyde sadece geceleri su akardı. Amcamların evi bitişikteydi. Sular gelince yengem gelip bizim depoya su dolmasın diye vanamızı kapatırdı. Yılan. Biz bunu fark edince onu atlayıp geldiği duvara tuzak kurmuştuk. Nasıl ya? Siz susuz kalın diye deponuzun vanasını mı kapatıyordu? Neden? Hele pis karının yaptığı işe bak. Abi ya, bir insanın aklına niye böyle şeyler gelir, inanamıyorum. Dur bakayım, reklama gitmeden bir telefon daha alacağız. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Alo? Alo?
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğancan, ben İstanbul'dan arıyorum ama ismini vermek istemiyorum.
0: Tamam, çünkü anlatacağın olay ortalığı mı karıştıracak oley?
1: Evet, dinleyenlerden olabilir.
0: O zaman direkt mevzuya gelelim. Ne oldu, ne yaptılar?
1: Şimdi benim yaklaşık, yani bu daha yeni bir olay, 6 ay öncesinde falan. Biz 4 kardeşiz. Babam mesela, biz 3 kız kardeş olarak, bize sormadan evin tapusundan %70'e yakın bir oranını abime devretmiş.
0: En büyüğünüz erkek mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Sonra yani biz bunu sonradan öğrendik. Biraz ortalık karıştı, hani neden böyle bir şey, yani oluyorsa bile hani gizli bir şekilde olduğu için. Biraz böyle şeyimize gitti yani, haberimiz olmadığı için.
0: Baba hayatta mı baba?
1: Hayatta, aynen.
0: Sordun, ne diyor?
1: Sorunca da işte ben öyle verdim. Hani müsait falan girdiği zaman işte sıkıntı olmasın. Hani abin ilgilenir falan diye.
0: Ne alaka ya? %70'i onun, geri kalan %30'u mu 3 kız kardeşe bölüştürülüyor?
1: Yani öyle bir haksızlık oldu. Biz bir anda böyle bir şeyle karşılaşınca biraz şok olduk. Yani biz kardeşler olarak çok birlikte bağlıydık birbirimize.
0: Peki bunu abinle konuştun mu? Abi niye böyle bir gündem var diye?
1: Yani abim de diyor, hani müteahhit olduğu zaman, babam memlekette olduğunda ben yetkiyi daha kolay bir şekilde yöneteyim diye. Ama hiç demedik hani böyle, kardeşlerim de mağdur olur, başka türlü düşünür bizim hakkımızda. Yani yanlış düşünürler benim hakkımda diye. Üstünden geri de devretmedi de, resmen aldı yani.
0: Aslında dörde bölünmesi lazım tabii, %25 olarak dördünüze bölünecek ama bazı kültürlerde şu var ne yazık ki. Yani miras konusunda işte kızlarla alakalı, hele bir de evlilerse, onlar el kapısında, biz bu malları verelim de işte o enişteler mi yesin o parayı diye bir bakış açısı var. Aslında tam tersi olması lazım. Onlar işte yarın öbür gün belki olur, bir sorun gelir başlarına, bir mevzu olur, oldu boşandı bilmem ne, bir güvencesi olsun diye olaylara bakması gerekirken, bakış açısı ne yazık ki bu. Lafa gelince işte böyle çok güzel erkekler atıyor tutuyor da, yani en başta kendi, daha mahalli bir yerden söyleyeyim, bacılarının haklarını gözetmesi gerekirken onları gasp ediyorlar. Üzücü yani.
1: çok gizli bir şey, yani gizli olduğu için biraz biz daha çok kırıldık. Hani gizli bir şekilde.
0: Ama burada bilmiyorum tabii, hukukçulara sormak lazım. Şimdi baba hayatta böyle bir şey vermiş ama bir satış yapılmadı anladığım kadarıyla. Baban oğluna bunu %70 ile alakalı tarafı... belki hani şey, işlem yapabilmesi adına gerçekten bir noterden bir şey mi verdi acaba? Yani o onları yönetebilmesi adına.
1: İşte para yatırması lazım. Biraz ince iş ama bu bile mide bulandırıcı yani.
0: Yani Allah sıralı ölüm versin tabii. Yani Allah sağlık saat versin. Ben demiyorum ki baban gitsin bir an önce de. Baba gittikten sonra zaten hani hak, hukuk, adalet yani. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmasın abin de.
1: Yani o şekil olacak herhalde. Büyük bir ihtimal.
0: Tatsız. Peki sağ olasın. Hadi gelsin sağ sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Üzücü. Ama belki yani bizim söylediğimiz gibi değil, belki de şeydir yani, hakikaten öyle bahsettiği gibi bir durumdur. Doğancan biraz da sen anlat, hep biz anlatıyoruz demiş. Tabii. Ya bende neler neler var bak, bendeki sizin bu anlattıklarınız olay mı ya bunlar, ne bunlar? Yani bak hani yayın başında bir dinleyicim anlattı ya, amcası yumurta koymuş eve, fareler bassın bilmem ne falan filan diye. O bile bir şey değil. Bende bir mevzular var. Oo. Ben nasıl bu kadar şeytan oldum zannediyorsunuz? Bu iblislerle başa çıka çıka. Doğancan biliyorum annen baban dinliyor, o yüzden net anlatamıyorsun ama sen de çok çekmişsindir diyor. Aa lütfen bana doğrudan bir şey olma. Bak ablam yazdı, kafa çeneni yazmış ablam. Canım neyse, biz rahatız, bizim öyle bölüşeceğimiz çok bir şey. Gerçi yok, yine var da neyse, dur sus. Sus. Aa bende neler neler var. Bir gün var ya delireceğim, gelip burada her şeyi anlatacağım. Herkesin ipliğini pazara çıkarmazsam ben de şerefsiz. Hele bir tane dur. Ya da neyse ya. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Merhaba ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlarına sponsor Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: başlığı akraba terörü. Başınıza gelen türlü mevzular bugünün yayın konu başlığı. Varsa eğer sizin de ya arkadaşlar ya ne oldu biliyor musunuz? Bizim işte bilmem kim bize ne yaptı ne etti diye anlatabileceğiniz olaylar için buyursunlar. Doğancan, 80'li yıllarda babam 41 yaşında rahmetli oldu. Ortada 6 tane çocuk. Ben 7 yaşındayım. En büyük abim liseye gidiyor. Anla ki 6 çocuk ne kadar küçük. Baban öldükten sonra hiçbir gelirim yok. Gelirimiz yok. Annem beni sabah bakkala gönderirdi. Ekmek zeytin al derdi. Bakkalda işte amcam bu arada ben ekmekle zeytin isterdim. Amcam bu borçları kim verecek derdi. Ekmek vermezdi. Bunu duyan anneannem sizi kimseye muhtaç ettirmeyeceğim dedi ve hemen 30 dönüm tarlayı sattı ve ticari taksi aldı. Abim dedi ki ben çalıştırayım taksiyi. Annem hayır sen okulunu bırakma okumana devam et dedi ve bizim yanımızda oturan Malatyalı bir komşumuz vardı. Allah onlardan da razı olsun bizimle çok ilgilendiler. Yemek verirlerdi para verirlerdi bir şey lazım olursa her zaman size kapımız açık derlerdi. O komşumuzun yaptığı iyilikleri hiç unutmam. Ben askerdeyken bile para gönderdiler. Hataylıyım bu arada diye mesaj yollayan sevgili Erhan. Görüyor musun? Kardeşinin çocuklarına ekmek vermeye aciz bir amca. Allah seni kah. Ya bunlar işte şey zannediyor insanlar ya yanına kalacak. Tabii ki kimse hiçbir şeyin mecburiyetinde olmamakla beraber böyle acımasız olmanın da şey yok. Hani kapına gelmiş birine git diyorsan eğer onun sonrasını da düşünüyor olman lazım. Ben hayatta hiçbir şeyin sebepsiz olduğunu düşünmüyorum çünkü. Doğancan çok sevdiğim bir amcamın oğlu vardı aramız çok iyiydi. Sonra benim de sevgilim vardı yaklaşık 10 senedir falan çıkıyorduk. Amcamın oğluyla birlikte de vakit geçiriyorduk. Sonra kız arkadaşımı amcamın oğluyla Mahsun. Tamam dur şimdi anladım. Bunu mesajı yollayan erkek. Amcaoğlu işte bu mesajı yollayan dinleyicimin kız arkadaşıyla basılmış ve evlenmişler daha sonrasında. Allah kahretsin. Şerefsizler. Ana kötü olmuş. Alo.
1: Alo merhaba.
0: Merhaba kiminle mi görüşüyorum?
1: Özlem Doğancan nasılsın?
0: Teşekkürler anlamadım ismi.
1: Özlem.
0: Özlem hoş geldin. Nereden arıyorsun tanıyalım.
1: Ankara'dan arıyorum.
0: Peki.
1: Özel bir şirkette ihale sorumlusuyum.
0: İyi güzel kolay gelsin. Bugün akraba terörü. Hadi senden de gelsin bir mevzu. Ne oldu?
1: Bugün dayılar üzerinden gidiyor. Ben de dayımla ilgili bir şey anlatacağım.
0: Haydi bakalım.
1: Dayım yaklaşık bir 7 ay önce vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin evet. De şimdi ayda daha senesi dolmamış adamın arkasından.
1: Annemden konuşmak değil de. Çocuğunun eşinin yaptığı mevzu olan.
0: Bu arada yapmasaydı o zaman o da yani. Madem arkasından konuşulsun istemiyorsak değil mi? Ona göre yaşayacağız. Ne oldu?
1: Tabii öyle. Dayım gitmeden önce çok fazla borç biriktirdiği için annemler üzerinde olan, birlikte olan, tapularıyla birlikte olan bütün mal varlığını satmak zorunda kaldılar. Ve annemler buna rıza göstererek verdiler. Fakat dayımın 7 mevlüsünde diğer dayımlar ve çoluğu çocuğu teyzem ve anneme büyük baskı göstererek ikisine mal davasına düştüğünü söyleyerek tamamen ortamı karıştırdıklarını iddia edip anneme teyzemi dışladılar. Halbuki her şeylerini ona...
0: Bir dakika yani şunu anlamadım ben. Şimdi bu rahmetli dayının borçları ödensin diye annen ve teyzen haklarını o dayıya verdi ki o da borçları ödesin diye değil mi?
1: Evet, aynen öyle.
0: Tamam, şu an hayatta olan dayın ne diyor peki?
1: Şu an hayatta olan dayım, siz bu duruma çok fazla karışmayın, biraz uzak durun diyerek.
0: Karışacak annemle, ne kaldı akım, vermiş zaten anandan.
1: Annemle teyzemi egale ederek, yani dayımın diğer çocukları kendi etrafına çekip, onların malını mülkünü yiyeyim. Ama bu iki teyzeye bir şey kalmasın diye bizi dışlayarak şey yaptılar. Uzaklaştırdılar.
0: Anan da biraz akıllı olaymış yani. Kaç yaşında adam o da çözüversin yani. sonuç itibariyle o şey haklar günü sonunda sizin de hakkınız ya. Yani orada o çok kişisel bir şeye müsait değil bence bu gibi durumlar ya. Ha tamam, onun öyle bir şeyi varsa o zaman ben haklarımı ona vereyim. Yapmamak lazım. Günün sonunda iyilikten maraz doğuyor işte.
1: Kesinlikle öyle. O yüzden annem ve teyzem de...
0: Ne var ki şimdi böyle geri kalan çok fazla bir mal mülk var mı?
1: Geriye kalan, hayır, çok fazla bir mal mülk yok. Benim dayımla yengem aslında çok karışık bir mevzuyla birlikte akrabalar. Ya normalde işte aynı anne, ayrı annelerden tek bir ayrı ayrı babalar üzerinden, yani anlatamadım, çok özür dilerim.
0: Evet.
1: Durum biraz karşılığı.
0: Bir de anneler ayrı, babalar bir mi yoksa?
1: Şöyle, babalar da ayrı, anneler de ayrı.
0: Sorun ne?
1: Benim kendi anneannem, hayır şöyle, benim kendi anneannem vefat ettiği için kaynıyla evleniyor.
0: He.
1: Daha sonra...
0: Bir dayı ondan, bir dayı ondan gibi mi?
1: Ha, aynen, bir dayı ondan, bir dayı ondan.
0: He.
1: O yüzden... Ortalık bayağı bir karışık durumda. Şu an satılmak istenen tarlalarda imza
0: vermiyorlar. Ay çok karışık. Neyse, hayır, çözülür inşallah. Ya. Bizim sabah sabah çok şey yapamayacağız şimdi. pek. Sağ ol Özlem. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Kendine çok iyi bak. Günaydın.
0: Ve valla 3 kuruşum. Ya bu arada Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde deprem olmuş. Çok fazla bina yıkılmış orada, bir yandan şey televizyonda şu an o görüntüleri görüyorum. 7,5 ne demek ya, ay Allah koru ya Rabbi, inşallah öyle çok can kaybı olmamıştır. Kısa bir ara, hemen ardından haberler.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Saat 9.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem oldu. Halk sokağa döküldü. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı, can kayıpları var. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Havalimanı hasar nedeniyle kapatıldı. Aynı saatlerde Japonya'nın Honshu adası ise 6,9'luk depremle sarsıldı. ABD Başkanı Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısından dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. Trump, Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım, insanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil, dedi. Reuters, Trump'ın Türkiye'ye yüzlerce milyon dolarlık jet motoru satışı gerçekleştirmeyi planladığını iddia etti. Meclis Genel Kurulu'nda ele alınan torba yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa, emniyet teşkilatı mensupları, taksiciler ve basın kuruluşlarını yakından ilgilendiriyor. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili derhal tahliye edilmeli. Bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabası, dedi. Van'da ölümle sonuçlanan köpek saldırısına ilişkin Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. Yükseköğretim kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-İsrail Savaşı sırasında İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı sözleri Roma'yı karıştırdı. Muhalefet kanadı Meloni iktidarına tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, müzakere sürecinin iyi gittiğini belirterek İran büyük tavizler veriyor, dedi. Rusya ile Türkiye arasında adli yardımlaşmayı güçlendirecek işbirliği protokolü imzalandı. İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in eşinin pasaportuna ülkeden kaçma şüphesiyle el konuldu. Avrupa rekor kıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Çarşamba günü kıta genelinde en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerinde sıcakla karşılaştığı hesaplanıyor. Bu kişilerin büyük bölümü Fransa ve İspanya'da yaşıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor, Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan 2 Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Mübadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Çocuk yolcu güvenliği. Çocukların araç içinde güvenli şekilde yolculuk etmesi için yaşına, kilosuna ve boyuna uygun çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Çocuğu kucağa almak ya da emniyet kemerini doğru şekilde takmamak ciddi risk oluşturur. Kısa mesafelerde bile çocukların arka koltukta ve uygun güvenlik sistemiyle seyahat etmesi gerekir. Onların güvenliği sizin dikkatinizle başlar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
13: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
12: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
9: Doğan canlı yayında devam ediyor.
14: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
9: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Varsa eğer sizin de ya bizim başımıza şöyle bir iş geldi diye anlatabileceğiniz bir mevzu, 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir, 0531 785 90 80. Aile içi kaoslarınız bugünün yayın konusu.

Doğancan, benim eşimde aile terörü konusunda sağlam malzeme var. Bütün yayını doldurur, öyle söyleyeyim. 3 sezonluk dizi demiş. Birini paylaşmaya ikna ettim, bakalım yazacak mı diyor Ali, Hollanda'dan yazmış. E hadi. Hadi son saat, yazın, çabuk yazın, özet bir şekilde yazın. Doğancan, bunlar da bir şey mi? Benim gitmediğim bir düğünde kavga çıkıyor. Düğün yerini basanlar, kavga edenlerin içinde benim de olduğumu, arabadan inmediğimi söyleyen akrabalarım oldu. Oraya gitmediğime bilgim bile olmadığına dair kanıtlarım, şahitlerim bile vardı. Dinlemediler. Kendi ailem beni yaşadığımız şehirden sürgün etti. Daha sonra olaylar duruldu, etraf sakinleşti. Benim hiçbir suçum günahım olmadığı anlaşıldı. Özür dilediler ama yaşanmışlıkları değiştiremezsin. Akrabalık öyle bir şey ki. Zaman geçince daha iyi anlarsın herkesin gerçek yüzünü diye mesaj yollamış. Adı yazmıyor. Doğancan, bunlar da dert mi? Sen anlat demiş Ömer.

0: Yani sizin mesela şöyle kaygılarınız oluyor ya, ya dinliyorlarsa beni diye düşünüyorsunuz. Benim öyle bir kaygım yok. Çünkü dinliyorlar. Net bir şekilde dinliyorlar, o yüzden anlatamam. Hadi bir telefon daha gelsin. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğancan, Yasemin, ben Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Yasemin, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Öğretmenim ama şu an çalışmıyorum.
0: Yani şey, evet. Hali hazırda devam etmiyorsun göreve.
1: Evet evet, şu an çalışmıyorum, aynen öyle.
0: Tamam, peki Yasemin, ne geldi başına, anlat bakalım.
1: Şöyle, 8 ya da 9 yaşındaydım, tam olarak yaşımı hatırlamıyorum ama amcamla babam birlikte çalışıyorlar ve biz böyle alt üstle oturuyoruz. Bir aile apartmanı gibi düşün.
0: Tamam.
1: Biz başka bir yere taşındık ama okulumuz orada. Biz de okula oraya geliyor. Babam sabah getiriyor. Akşam amcamla babam birlikte çalıştığı için geliyorlar amcamları. Bizi de oradan alıp eve gidiyoruz. Yani tamam. Saat 8-9 gibi falan. Babam galerici. Hmm. Bu olay Bursa'da yaşanıyor tabii. Biz Bursa'da yaşıyorduk o zaman. Hmm. Okuldan geldik. Öğrenciyiz ablamla birlikte. O kadar güzel börek kokuyor ki apartmanda. Ama sana anlatamam yani. Hani o kadar güzel kokuyor. Açsın yani. Çocuğuz okuldan çıkmıştı.
0: Yemek kokuyor.
1: Evet, yok börek kokuyor. Yani çok güzel bir börek yapılmış. Tamam. Evde açma börek.
0: Tamam.
1: Bursa'da da böyle çok meşhurdur hamur işleri falan. Çıktım, yenge dedim börek mi yaptın, ne kadar güzel kokuyor yani dedim, hani bizim için hazırladım falan böyle. Onun da çocukları var. Yok dedi, ben yapmadım, alt komşu yapmış, hani ben de duydum kokuyu falan dedi. Biz de böyle salonda oturuyoruz, bekliyoruz. Hmm. Sonra ben tabii biraz kurnazdım çocukken de. Yenge dedim, ben bir tuvalete gideceğim. Böyle tuvalete giderken de şeyden geçiyorsun, mutfağın önden geçiyorsun. Hmm,
0: meğerse o yapmış börekleri.
1: Fırını bir açtım ki iki tepsi börek içeride, daha yeni pişmiş. Yani bunu hayatım boyunca hiçbir zaman unutamayacağım. Yani yiyeceğim oradaki bir dilim börekten neyi saklıyorsun? Ve amcam sonuçta babamın yanında çalışıyor. Hani yani neyi bizden sakladığını onu hala anlamadım ben. Bu benim için de böyle 8 yaşından beri bir usta olarak kaldım.
0: Aslında bak, ne kadar uyduruk bir şeymiş gibi geliyor olsa evet. Da bak, çocuğun bende de böyle bir hikaye var bu arada. O genelde bu gibi hikayeler ya da mesela kardeşler de birbirine düşüyorsa genelde %95 yengeler yüzünden oluyor. Onların maalesef. Yani muhtemel senin o yenge annenle çok fazla iyi değildi ki arası. Çocuklarını da öyle hiç adam yerine bana ne diyordu, ben onların karnını mı doyuracağım bilmem ne. Ulan kim olursa olsun yani bir çocuğa bunu hak görmek ne kadar yani, yanlış bir şey.
1: Sen birine verirsin yani, hani yemek yani sonuçta bu. Ve ben onun kokusunu almışım. Hani okuldan gelmişim böyle ve küçüğüm yani zaten. Bu benim için de ufkedir. Zaten yengemle biz alt üstte otururken de evine gittiğimizde de böyle meyve sularını, bisküvilerini yatak odasındaki yatağın altına koyardı.
0: Aa.
1: Yani öyle değişik bir şey vardı aynen. Bu benim için de bir ufke. Maalesef bu akraba hani şeyi, sıkıntısı herkeste olduğu gibi.
0: Tatsız. Ben bir küçük yaşımda... Yaşıyor mu o yenge?
1: Tabii tabii yaşıyor. Onun da çocukları var yani. Hani 4 tane çocuğu var onun da. Yani hala görüşüyoruz tabii ki ama.
0: Ben bazı şeyleri, şimdi tabii sen o zaman çocuksun. Belki biraz daha işte ergenlikten sonra genç oldun. Yine böyle anne baba üzülmesin diye bazı şeyler konuşulmuyor. Neyse diyorsun. Düğün, cenaze bir şekilde bir araya geliniyor vesaire. Ama belli bir yerden sonra bu insanların o hak ettiği lafları bu insanlara bence vermek lazım ya. Şimdi bir eminim yaşı ilerledi falan filan ama denk gelse mesela.
1: Sana... Ya şöyle, çok görüşmüyorum zaten.
0: Ama ben senin yerinde olsam mesela, hatırlıyor musun, ben 7 yaşındayken sen bana böyle böyle bir şey yapmıştın. Ben o gün hiç unutmuyorum falan gibi ona öyle yapış. Gerçi o ne anlayacak ki zaten bundan ya, utanacak şöyle, bir insan böyle bir şey de yapmaz.
1: Evet, ben ona benzer bir şey aslında ama çocuklarla beraber otururken böyle bir mesaj vermeye çalışmıştım ama kesinlikle üstüne alınmıyor bile. Hani kale bile almıyor daha doğrusu.
0: Hak görüyor çünkü yani, onu hani, kendine. Kendini evet. Nasıl bir yerden haklı buluyorsa artık.
1: Yani Allah öbür dünyada hakkını sorsun diyorum ben de.
0: Neyse bak, alt tarafı bir börek yani, ne kadar üzücü. Evet, evet. Yer etmiş yani, bak, kızcağız da yıllar sonra radyolara bağlanıp evet. Bu benim travmam diye anlatıyor.
1: 39 yaşındayım hala bende bu travmadır gerçekten.
0: Tatsız, neyse sen o zaman bol bol börek yapıp yedir onun bunun çocuğuna valla. Acısını öyle çıkar. Peki ay, sağ ol Yasemin, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Akraba akbabadır diyenlerin radyo programı.
2: Doğan Canlı yayında.
0: 0212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531-785-90-80.

0: Umranoto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğancan, halam nişanıma komşu kızının düğünü olduğu için gelmemişti ve ben nişan tarihini değiştirmedim diye 4 yıldır küsüz. Aa, geri zekalıya bak. Şaka mı ya?
1: İşte öncelik sıralamasında demek ki komşunun kızı daha önde geliyormuş Beyza. Doğancan, yenge dedin, benim de aklıma geldi. Benimle ilgili değil ama abimle ilgili, ismimi verme. 20 sene öncesinden bahsediyorum. Yengemin oturduğu evinin olduğu avluda çağla ağacı vardı. O arsa da bu arada dedemin, yani herkesin hakkı olan bir yer. Abim de amca oğlumla beraber, yani kuzeniyle 10-12 yaşlarında orada çağla yiyorlardı. Abim ağaca çıktığında yengem onun terliklerini kesmiş. Bir daha tekrar gelip burada çağla yemesin, gelmesin bir daha diye. Lan ne olacak, çocuk çıkmış orada çağla yiyor diye. Bu nasıl bir nefrettir demiş. Ya yengeler şeytandır şeytan. Abi amcamlar geldi, bir hafta bizde kaldılar ve kardeşimin sınava girmesine bir hafta kala koca bir yıl boyunca da dedik ya çocuk sınava girecek, kimse gelmesin bize falan, biz de bir yere gidemeyiz. Ona rağmen geldiler, yola çıktık, geliyoruz falan. İyi dedik, tamam gelsinler, sıkıntı değil, misafir berekettir, ama ben işten geliyorum yorgun argın, bir de hizmet etmek için anneme yardım ediyorum. Bir baktım kuzenim koltukta bir güzel uzanmış, bir ayağı kırlentlerin üstünde, diğer ayağı koltuğun üstünde. Oo, ne güzel yatıyorlar falan derken. Nisa, bu kadar mı? İhale olmuşlar yani sadece. Tamam, bu ne, terör değil bu. Düşüncesizlik yapılmış sadece. Peki, rastgele bir telefon bağlantısı da alalım bakalım, daha neler duyacak bu kulaklar. Anam başımıza taş yağacak dedirten o akraba terörü bugünün yayın konu başlığı. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Muhammed ben.
1: Hoş geldin Muhammed. Tanıyalım, sen nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın Muhammed?
2: Taksiciyim.
1: Yollardayız. Hangi mevkidesin, evet, şu an?
2: Şu anda Fındıkzade tarafındayım.
1: Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Nedir acaba senin başına gelen, anlat.
2: Benim değildi işte, aileme annem tarafına gelen bir şey vardı. Onu anlatmak istiyordum.
1: Ne oldu? Özetle anlat ama, kurban olayım. Özetle. Ne oldu?
2: Hemen. Şimdi zamanında benim rahmetli dedem ölmeden önce işte şey olarak bir yangın faciası geçirmişlerdi evde. İşte benim nenem falan vefat etti. Bir dedem 10 sene falan o şekilde yaşadı. Onda biraz işte arsası şeyleri falan vardı. Hmm. Ben de dayı taraflarım kalabalıklar biraz. 6 dayım var. 2 tane de işte annemle beraber teyzem var. İşte 2 kişi toplamda.
1: 2 kız kardeş, tamam.
2: 2 kız kardeşler aynen. Şimdi o zaman dedem evlendirmek istediler. Ya istediler derken dedem evlenmek istedi. Hmm. Dayı taraflarım kabul etmedi. Hmm. İşte mala ortak olacaklar diye. Sonra işte dedem vefat etmeden önce en büyük dayım geldi. Annemden teyzemden imzayı aldı. Bütün malları kendi üzerine yaptılar. Hmm. Yani hiç yoksa şu anın parası vardır bir 50 milyonu.
1: Oha.
2: Vardır.
1: Nerede ne vardı ki dedenin?
2: Dedemin İstanbul'da da birkaç dairesi falan vardı. Diyarbakır tarafında da orada arsaları, evleri falan vardı. Batman tarafında da, ben doğu taraflıyım, Batman tarafında. Orada da bir mesire alanı, büyük bir yerde vardı hatta. Ha.
1: Hepsinin toplamı mı 50 milyon? Bölse kelle başı 10 milyona yakın mı kalıyor yani?
2: Yani belki şu anda daha çok değeri de artmış olabilir ama bilmiyorum yani, ben artık işte biz çocuktuk o zamanlar, anlamıyorduk da.
1: Annenler de haklarını vermişler, abiler böyle
2: vermişler,
1: bir şey söyleyince.
2: Evet, babam da arada bir şey yapıyor, istemediği ama yapacak bir şey yok.
1: Tatsız. Görüşüyor mu annen? Şimdi Allah bilir, bayramda seyranda görüşüldüğü zaman kardeşim.

0: Ayağını
1: kurban alırım kardeşim.
0: Sürekli. Hiç toz kondurmuyor zaten onlara.
2: Şaşmaz. Nereden bildiğimi sorma. Neyse. Öyledir. Ya bilmiyorum ya. Tabii ki. Ya şimdi... Bu gibi durumlarda hep şey diyor ya anneler, yani o benim kardeşim, o senin dayın, işte babalar o senin amcan falan da. Yani şimdi bu insanlar da o zaman o bulunduğu pozisyona layık hareketler yapsın. Çünkü ben şunu görüyorum, bazı insanlar şimdi mecburiyetten organik bir bağımız olduğu için hayatımızda, ya mesela dayı, amca, teyze, hala, bu kişiler, biz seçmiyoruz bunları. Ve otomatik olarak o mevkide olduğu için, senin o işte dayın olduğu için sana doğrudan saygı duyulması gerektiğini düşünüyor. Ama saygı dediğimiz şey öyle yani şey olmuyor, mecburi olacak iş değil. Tabii ki orada sen belli bir yaşa kadar annen baban üzülmesin diye idare ediyorsun da, belli bir yaştan sonra da o saygı o şekilde değil. Bana 7 kat el olan birçok kişinin benim üzerimde çok daha fazla hakkı ya da benim onlara karşı duyduğum çok daha fazla saygı vardır. O yüzden hani bu insanlar da bir keşke takki önüne koysa da, aman şu anki çok da umurlarında onların.
0: Ya bizim akrabayla, yani genel olarak söylüyorum, bizim Türk halkı olarak akrabayla kimsenin doğru dürüst ilişkisi olmayacak, maddi ve manevi olarak diyorum.
2: Tatsız. Ya bu arada tabii 5 parmağın 5'i 1 değil ama 4'ü 1.
0: Ya doğru. Yakın zamanda amcama kart çektirdim. Bütün taksitleri de benim üzerime bıraktı gitti.
2: Kim?
0: Ya evet, amcam.
2: Niye?
0: İşte borcu vardı, biraz çekebilir miyiz dedi. Çekeyim dedim, iki tane karttan, birinden 200 çektim, öbüründen 150 falan çektim, 350 lira. İşte 9 taksit yaptım, işte her ay taksitleri falan vardı.
2: Hiç ödemedi
0: bunların
2: mi?
0: Da ödemesi. Birkaç tanesini ödedi, ondan sonra artık istemekten utandım ben yani.
2: Salak Muhammed.
0: Evet, bir tek sen söylemiyorsun. Babam bile söyledi, oğlum bana niye sormadan verdin? Madem verdiktin, bana sorsaydın en azından ben yüklendim. Gene o sağ olsun yardımcı
2: oldu. Kötü olmuş, geçmiş olsun. Peki iyi, hadi gelsin geçen, sabah enerjimiz.
0: Tamam, göndereyim hemen. Geçen gün Taksim'e bir tane müşteri aldım. Sürekli dinliyorum, 6-7 yıldır sizi dinliyorum ben. Geçen gün Taksim'e bir müşteri aldım. O da şey çıktı, sizi tanıyormuş. Edirne'de siz bir ciğer yemeye gitmiştiniz, bir bayanla diyor görüşmüşsünüz herhalde orada. Onun eşiydi.
2: Edirne'de üniversite etkinliğine gitmiştim, masa bayağı kalabalıktı, kim bilir kimdi.
0: Hatta
2: doğrudur ama ya. Kimse kim, selam olsun dinliyorsa. İyi, tamam. Aynen. Peki hadi gelsin enerjimiz.
0: Herkese hayırlı sabahlar, günaydın.
2: Günaydın. Bir dokun bin, ah işit benden. Aşık oldum.

0: Eskiden bu astrolist kavramı çok daha popülerken işte böyle 70'ler, 80'ler, 90'lara kadar uzanan bir yolculuk galiba değil mi? O Maximler falan kapanana kadar. İşte onu ucundan yakalayan isimlerden bir tanesi Sibel Can ve bence şu anda o kültürü yaşatan son kişi ya Sibel Can. Aşık hastasıyım valla, sesine de kendisine de. Sibel Can. Abi galiba erkekler dedikoduyu daha çok seviyor ya demiş Konya'dan Selman. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşkı şarkın ara. Dayıncan benim şerefsiz dayım. Ateşi bol olsun. Ha dur bakayım. Ha ölmüş ama ya, niye öyle diyorsun? Annem yoğun bakımdayken rahmetli dedeme 700 TL mi ne bir yere ödeme çıkmış. Neyse anneme yoğun bakıma hastaneye dahi gelmeyen adam üstüne annemin telefonuna mesaj attı bu borçla ilgili. Sonra tabii babam da aradı, bunu baya baya tartıştılar. Sonrasında biz annemi kaybettik. Diğer teyzemler de o şerefsiz dayı denen adamla bozulduk diye hiçbiri şu an bizimle görüşmüyor. Anneme sadece defnedilirken geldiler. Bir daha hiç ne aradılar ne sordular bizi. İnsan bir taraftan annesinin kokusunu ararken bir taraftan da o kadar çok kızıyor ki ben hiç bu olaylara dahil olmamıştım. Teyzemlerin hiçbiri beni aramadı. Hala da böyle devam ediyor. Bu arada o dayıya da annem borçları için babamdan habersiz yüzüğünü küpesini verirdi diye mesaj yollamış Çiğdem. Ya. Kanı bozuk bazı insanların kanı bozuk. Ne yapacaksın? O da onun vereceği hesapların sonucu olacak artık yani burada. Bazı insanların gerçekten hani şey vicdanı mı yok ya da o işte merhamet denen duygu çok derinlerde olduğu için hiç öyle empati falan da mı kuramıyor bilmiyorum ama enteresan. Ben çok inanıyorum şeye, yani tabii ki Allah'ın adaletine hiçbir şekilde soru işaretim yok. Ben biliyorum elbette yapan ettiğinin karşılığını bulur ama ben cennetin de cehennemin de bu dünyada olduğuna sonsuz inanıyorum. O yüzden ne verirsen elinle döner gelir seninle. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Seda ben. Seda Kelik, İstanbul'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Seda. Sende ne var? Anlat, dökül bakalım. Bugün dertleşiyoruz.
1: Yani akraba terörü deyince bir arayayım ya dedim.
0: Lütfen.
1: Bir travmam.
0: Ne oldu?
1: 42 yaşındayım. Malatyalıyım. Malatya'da yaşıyorum. Biraz böyle sevgili telefon olayları falan bizde yasak. Gizli saklı yapıyoruz bazı şeyleri falan. Lise 2'ye giderken ev telefonumuzu sürekli biri arıyor, bir erkek. Ve Seda ile görüşebilir miyim diyor. İşte ben çıkıyorum, beni tanımıyor, tanışalım falan. Bu bayağı bir sürdü ama. Artık kopmaya başladık. İçimden diyorum ki acaba okuldan falan birileri mi arıyor beni, hayranlarım mı falan ama tırsıyorum da bir yandan. Sonra dayılarım falan devreye girdi. Annem çünkü çok korktu olaylar büyüyecek falan. Hatta annem diyor ki Seda benim buyurun 3 tane çocuğum var diye olsun tanışalım görüşelim falan böyle. Saçma sapan şeyler. Sonra biz bunu araştırdık ki bu benim halamın kızı çıktı.
0: Halanın kızı
1: babamla,
0: ne diye
1: babamla,
0: arıyor peki?
1: Babamla halam böyle işte maldı, mülktü, mirastı, şuydu, buydu yüzünden tartıştıkları için. Halamın kızı da intikam almak için işte en değerlisine kızı ona biz bir oyun oynayalım diye.
0: Ha, senin adını çıkarıp ortalığı karıştıracaklar.
1: Aynen öyle. Biz bunun ilk tarafından bir arkadaşımızla çalışıyoruz. Sağ olsun bize destek oldu. Öğrendik ve o gün İstanbul'da taşındılar. Araya büyükler girdi. Bir şeyler yapmadık çünkü akrabaydı. Ama kimse benden özür dilemedi. Bir ay yaşadığım bende kaldı. Annem babamdan da bir özür bekliyorum. Beni dinliyorlarsa. Benim bir kısım yoktu.
0: Kaç yaşındaydın bunlar olduğunda?
1: Lise 2'ye gidiyordum. 16 yaşındaydım. Hatta en son babam şey demişti. Şimdi gidiyorum bu olayı çözmeye. Umarım altında seninle ilgili bir şey çıkmaz. Evde sanki böyle ölecekmişim gibi ölümü bekleyip o korkuyla. Sonra akşam herkes geldi. Hiç kimse bir şey söylemiyor falan. Ne oldu ya falan diyorum yani. Kötüydü daha
0: önce. Anlıyorum seni de. Şimdi şimdi bu bilinçle sen bunları bilerek ve hani daha İşte bu dönemin insanları, bu dönemin görece 30-40 yaşında olanlarıyla o dönemin, şimdi sen anne babanı bu anlamda tabii belki bir gönül kırgınlığı olmuş ama bazı insanlar neyi nasıl yapması gerektiğini bilmiyor. Yani orada evet. Aslında şey değil. Hani evet, ana baban da kötülüğünden değil. Hani onun bildiği yöntem mesela olayı halletmiş ve olayı kapatmış. Bir daha açmamış anladığım kadarıyla. Şimdi mesela bizde de o sevgi eksikliğinin nedeni aslında sevmediğinden değil ki ana baba çocuğunu. Göstermeyi yani, bilmiyor. Evet, çünkü o da görmemiş anasından babasından. Bizim
1: çok
0: kültürümüz
1: eminim ben diyorum. Evet. Sevdiklerimi pamuk prensesleriyim. Ben onların hala 42 yaşındayım. Babamın sevgi gösterisi bir şey ihtiyacın var mı? Pantolonunu getir. En sevdiğim o pantolonunu getir cümlesi. Şimdi o yok maalesef. Keşke onu yaşayabilseydi çocuklar. İvan'la konuşuyoruz çünkü. Aynen öyle yani. Öyle.
0: Doğru yok şimdi işte. Ben... Sen de hani biliyorsun neyin ne olduğunu da insan yine de bazı şeylerle yüzleşmek ya da duymak istiyor. Hak veriyorum da. Onun da işte o taraftan bakıp empati kurabilmek lazım. Yapacak bir şey yok. Seda aynen sağ ol. Boş ver ama sen de kurtul git yüklerinden artık. Olan olmuş biten bitmiş.
1: Kurtuldum.
0: Peki.
1: Teşekkür ediyorum size. İyi yayınlar
0: sağ
1: diliyorum.
0: Sağ ol. Hadi gelsin hepinize sabah enerjimiz.
1: Hepinize günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
6: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Son yılların hiç kuşkusuz en çok yıldızı parlayan isimlerinden bir tanesi. Vallahi ben de büyük bir beğeni ve takdirle dinliyorum. Sammy Cenk buradaydı. Ama artık yavaş yavaş toparlayacağım. O kadar çok konuşmuşuz ki bir telefon daha almaya vakit kalmadı. 3-5 mesaj daha okuyacağım. Sadece 1,5 dakika.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Evet, gitmeden bir iki mesaj daha okuyayım dedim ya. Gözüme ilişen bir çocukluk travması var. Mustafa yazmış, diyor ki Doğancan 8-9 yaşlarındayken halamın kızının nikahı vardı. Aynı bahçede amcamlar, babaannemler falan hep birlikteydik biz. Ve nikah günü herkes arabalara doluştu. Arabada yer kalmadı diye bir tek beni evin bahçesinde bıraktılar. 8 yaşındayım. Herkes nikaha gitti. Buna annem babam da dahil. Sonradan çok pişman oldular ama bu benim ömrüm boyunca unutamayacağım bir yara olarak içimde kaldı. Durumumuz o zaman çok iyi değildi. Amcamın arabası vardı ama beni almak istemedi. Daha sonra ben büyüdüm ve amcama kefil oldum. Ama o amcam da sonra bana borç taktı ve bütün borç bana kaldı. Mustafa sen de akıllansaymışsın keşke ya. O amcadan hayır gelmeyeceğini anlasana artık.
2: Anlardın.
0: Benden şimdilik bu kadar. Güzel bir gün olsun inşallah. İtten, kopuktan, şerefsizden, şeytandan, timsahtan uzak. Harika bir gün diliyorum. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız.

0: Fatih Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: geceleri hep yangın.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İfinans, günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: biz.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen 26 Haziran Cuma akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sizleri bekliyor.
1: Yarın aklımı sorsan ne olur, bugün nevesimi kırdın bir kere.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

oldukları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterleri uyuyor. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum ben de hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite değil.
0: Ben nereden diyorum?
1: Zillisin sen kız hiperaktivite. Çiki çiki çiki çiki.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: Hepsi aşktan. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: iz bırakanların adresi Jolly Joker. Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, büyüleyici sahnesiyle 26 Haziran Cuma akşamı Jolly Joker Ataken Tema World sahnesinde sizleri bekliyor.
1: Yok yok yok istemem yok tövbeler olsun.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu. Süper FM.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

WhatsApp kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Birçok kişi kullanıyor. Hatta çok yüksek rakamlarda kullanan var. Bütün akıllı telefonlarda var neredeyse. Bununla ilgili bir haber var. WhatsApp yeni bir özellikle öncelikle Android kullanıcılarına bir hizmet sunmaya hazırlanıyormuş. Programı hiç açmadan, WhatsApp'a hiç dokunmadan telefonun ön görüntüsünde bir tuşa tıklayarak ya da başka bir şeye tıklayarak dilediğiniz kişiye WhatsApp üzerinden sesli mesaj gönderebilecek misiniz? Ben birincisi sesli mesaja karşıyım. Her yerde dinlenmiyor. Ama bunu da işte kolayını yaptılar. Üzerine tıklayınca bunu yazıya döküyor falan filan. Orayı geçtim. Bu tehlikeli. Bak. Şimdi sen daha uygulama içerisinde yanlış sesli mesaj atarken bunu mesela ne olacağını ben sana söyleyeyim. Sevgilisine göndereceği mesajı karısına gönderen. Bak. Öğretmeni hakkında dedikodu yaparken ne bileyim arkadaşına atacağı mesajı öğretmenine gönderen. Bak bunlar olacak. Ben bunu söyleyeyim, sonra bu kardeşinize dua edin. Çok tehlikeli bu.

Sibirya'da bilim insanları 5500 yıllık veba varyantı tespit etmiş. En ölümcül veba varyantlarından bir tanesiymiş ve bu yeni keşfedilmiş. Oynamasak mı ya? Ha, yani o 5500 yıl önce birçok insanın ölümüne sebep olmuş şey günümüzde onu böyle lamların lamellerin içine koyup bir şey yap kalsa mı? Yap mı? Tamam, merak ediyorsunuz, anlıyorum, bilim insanısınız, araştıracaksınız falan da bırakalım dursun. Bu şey gibi Büyük İskender'in mezarı bulunduğunda kıyamet kopacakmış. Aramayın. Eğer öyle bir şey varsa bulmak bulmasın kimse ya. Çok acayip değil mi? Bayağı laboratuvarda incelemişler ve çok kuvvetli bir veba salgınına yol açan virüs bulmuşlar. Hayırlı olsun.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

dönem bütün genç kızların hayalini süsleyen ve sonrasında onların tamamını hayal kırıklığına uğratan Ricky Martin 11 Temmuz'da İstanbul'da konser veriyormuş. Peki konserde kulisine ne istemiş olabilir? Mesela ünlü bir sanatçı ne istemiş olabilir? Düşünelim, egzotik bir meyve. Değil mi? Abartıyorum işte, süt banyosu. Abarttım yani, abarttım. Falan. Ne istemiş olabilir? Hemen söylüyorum. Kulisine oksijen kapsülüyle meditasyon alanı istemiş. Bunlar tamam. Bir de çamur banyosu. Dikkat edin, sizi süte kadar düşündürdüm ama çamuru düşünmediniz banyo halinde. Değişik değişik işler. İşte insan ünlü olunca bazı ritüelleri değişebiliyor. Çamur banyosu nedir ya? Sonra da duş. Yani niye çamurlandın o zaman?

Çin'den bir haber. Çin kuzeybatısındaki tarım havzasında bulunan Tun Çağı mezarlarında yapılan araştırma. Tun Çağı işte böyle 3300-4000 yıllık falan bir şey değil mi? Doğru mu biliyorum? Bakalım haberin detayına. Çin'de Ziyue mezarlarında bulunan 3600 bak 3600 yıl öncesini tarihlenen peynir kalıntılarının sırrı DNA analizleriyle çözülmüş. Yani onun peynir olduğunu ancak DNA ile çözebilirsin zaten. 3600 yıldır beklemesi. O yanına serin serin karpuz ya da kavun. Değil mi? Ya bak ben Çinlileri biliyorsam onlar bunun tadına bakmadıysa aha yüzüme tükürüyor. Bilim insanları kefir benzeri bu peynirlerin ölen kişilere öbür dünyadaki yolculuklarda eşlik etmesi için mezarları bırakın. Yolda giderken acıkmasın. Herhalde o zaman öyleydi herhalde. Ne bileyim peksimet meksimet yanına. Ama dediğim gibi peynir, kavun, karpuz bunlar daha güzel olabilirmiş yani. Birazcık yaratıcılık iyidir yani.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Haberler önünüze düşüyor mu bilmiyorum. Hintliler düğünler için, milyarder Hintliler Türkiye'yi tercih ediyorlar. Çok acayip, mesela 5 gün sürüyor düğün. Bir kocaman oteli kapatıyorlar Boğaz kenarında. Yenisi yapılmış. Kaşi ve Paradyumma Shingani Chori Chori Hongor. 3 günlük bir düğün yapmışlar ve size bir şey söyleyeyim mi? Biz bununla eğleniyoruz falan filan ama ülkeye bir para giriyor, aklınız durur. Şimdi size söyleyeyim. Mesela benim hatırladığım 2019 yılında bir düğün var, Hintli düğünü. O da 5 gün sürmüştü. Kaç para harcamışlardı biliyor musunuz 2019 yılında? 50 milyon dolar. Çünkü kalabalık aileler bütün sülaleyi uçakla getiriyorlar. 5 gün düğün zaten hani ülkenin turizmine muazzam bir gelir oluyor bu. Kişi başı ortalama harcamaları 20 bin ile 30 bin dolar arasında oluyormuş. 20 bin 30 bin. Abi ne taktınız ki düğünde bu adam bu parayı harcıyor. Bak kafa gitti oralara hemen. Oo altınlar, evet. Evet. 5 gün düğünde o kadar altın. Güzel.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen 26 Haziran Cuma akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sizleri bekliyor.
1: Yarın aklımı sorsan ne olur, bugün nevesimi kırdın bir kere.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Tolga Gündüz.

gözümde girişimcilik girişimciliktir. Yani Elon Musk'ın da yaptığı girişimcilik ama şimdiki haberdeki kim yaptıysa aklına sağlık, onun da yaptığı girişimcilik. Birisi dünya çapında olabilir ama birisi ülkeye katkı veriyor mesela. Hiç ben size desem mesela şey desem, Kayseri'den dünyaya somon ihraç edeceğiz. Dersin ki dolandırıcı bu. Kayseri'den ne? Kayseri'de deniz mi var falan diye soruya girersiniz değil mi? Ama şöyle bir şey varmış. Kayseri'de Yamula Barajı'nda Haziran ayı somon hasadıyla birlikte günlük 100 tona yakın balık çıkışı gerçekleştirmeye başlanmış. İnanılmaz değil mi? Bu balıklar günlük 100 ton. 49 farklı ülkeye satılıyormuş. Ve ülkeye çok ciddi anlamda döviz girdisine sebep oluyormuş. İşte o başta anonsun başında dediğim o girişimcilik bu. Bakın nerelere satılıyormuş. %80'i Rusya'ya satılıyormuş ama Japonya, ki balık yani Japon denince balık. İngiltere, bakın hep deniz ülkeleri bunlar. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Çin de dahil olmak üzere 49 ülkeye satılıyormuş. Vallahi kim düşündüyse hakikaten alkışı hak etmişti. Ya bu şey gibi, başta dedim ya hani Kayseri'de şey yapalım, hani balık satarız biz falan. Sen de dersin ki bana elimde çok güzel Boğaz Köprüsü var, satayım mı? Heh. Onun gibi karşılamamak lazım. Asıl işin içerisindeki o ışığı görüp o yatırımcı kafasını çalıştırmak lazım. Başta da dedim, kim düşündüyse helal olsun. Oldu.

Elon Musk yakın zamanda biliyorsunuz dünyanın ilk trilyoneri oldu. Öyle trilyoner değil, dolar. Yani ilk defa biri trilyona getirdi servetini ama merak etmişler ve sormuşlar. Ama yolda görsen 50 lira işte vermez. Vermez. Bunlar böyle. Bunlar nasıl zengin oluyor zannediyorsun? O geyik var ya. Adam böyle 50 milyon liralık arabasıyla yanında duruyor. Aha, al işte benimle aynı trafikte. Al. O kafa. Demişler ki nasıl sen değerlendiriyorsun bu servetini? Servetinin yalnızca yaklaşık %0.1'ini nakit ve benzeri likit araçlarda değerlendiriyormuş. Yani 0.1'ini hemen hesapladık mı? 1.3 katı. Siz hesaplarken ben diğerlerine bakayım. Kendi payını SpaceX yani bu uzaya giden ve ürettiği araçların hisselerinde değerlendiriyormuş. %38 oranında da pay sahibiymiş burada. Yani parayı nakitte tutmamak gerekiyor. Elon abi kadar zengin olmak istiyorsanız.

herkes her şeyi yiyecek diye bir şey yok ama yani özellikle veganları çok kafam almıyor. Bak söyleyeyim onu. Hani vejeteryanlık bir yere kadar, ki ona da çok karşı duram. Neyse, kimseyi kızdırmayayım. Şimdi diyorsunuz ki veganlarla vejeteryanlar böyle bir süre sonra anlattıklarını anlıyorsunuz. O solukluk birazcık değil mi? Et tüketmemekten ya da hayvansal ürün tüketmemekten kaynaklı. Yani bu konuşulan bir şey. Bunun yerine ne koyabilirlermiş? Ya da biz eğer balık sevmiyorsak ne koyabilirmişiz? Tam da gözümüzün önünde duran bir bitki varmış meğer. Bilimsel adı Portuloca olereca. Bunu manavdan böyle isterseniz döver. Diyeceksiniz ki manav abi, semizotun var mı? Bu o demekmiş çünkü. Balık tüketmeyenler ve veganlar için yüksek miktarda alfor bir şeylik asit barından güçlü bir alternatif olduğu bildirilmiş. Yani içinde çok yüksek miktarda omega 3 varmış. Eğer vegan besleniyorsanız ya da vejeteryan bunu biliyorsunuzdur ama balık sevmeyenler için de oradan alacağınız omega 3'ü semizotunda bulabilirmişsiniz. Koşarak kaçtım hep kendim.

İnsanlar ciltleri konusunda çok hassaslar ve hani böyle güneşe çıkmadan önce 4 kat sürerler o güneş korumasını, ya da hassaslar derken bunu diğer anlamda da söyleyebiliriz. Hemen o güneşe çıkayım da fedon gibi olayım, değil mi? Ya kayış gibi siyaha döneyim diyenler var. Onlar da yanmak için kremler sürüyorlar falan filan. Ama istemeden yandınız, bunu kimyasallara şey yapmadan, başvurmadan nasıl temizlersinizin yollarını açıklamışlar. Temizlemezseniz acınızı alıp daha onarılır bir hale getirmek için jet hızıyla onaran 4 doğal yöntem diye bir haber yakaladım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela neymiş biliyor musunuz? Aloe vera yöntemi varmış. Bu evde de çok kolay büyüyen, böyle kırınca krem gibi oluyor ya, kremlerin de birçoğunun kullandığı şey o. Onu kullanabilir misiniz? Çok yüksek seviyede şey var, nem olduğu için içerisinde acınızı alırmış. Çok gülerdik ama açıklamışlar. Soğuk yoğurt diyorlar. Abi yapma, olunca çok kötü oluyor ya. Biyolojik bir sebep var bunun altında, mantıklı diyorlar. Laktik asit ve probiyotikler cildin bariyerini onarmaya yardımcı oluyormuş. Başka ne varmış? Salatalık maskesi yapabilir misiniz yüzünüze? Bir de demlenmiş soğuk yeşil çayı içmiyorsunuz. Cildinizi bununla böyle pamukla yumuşatıyorsunuz ki güneşten yanan yerlerinizin acısı azalsın diye. Çözemiyorsunuz, sonra krem. Yine çare oluyor gibi geliyor bana.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

kolay para eğer kanunlar çerçevesinde olursanız kazanıldığında muazzam bir şey. Yani 1.3 trilyon doları olan Elon Musk'a da desem şurada abi 3.5 milyon dolar var. Önce der ki avukatlarına sorar işte arkadaşlar bu parayı alırsak bir şey olur mu diye. Onlar da olmaz derse o bile mutlu olur. Bakın şimdi bu örneği Fransa'dan vereceğim. Fransa'nın güneybatısındaki bir krevinde yapılan rutin incelemede bir tablonun arkasına gizli bölmede 1000 yıl aşkın tarihi kapsayan devasa altın sikke koleksiyonu keşfedilmiş. Bak düşünsene dededen kalmaya hiç haberin yok. Tabloyu bir kaldırıyorsun bir sürü sikke var içerisinde. Hoppa! Bahsettiğim yöntem bu zaten, öyle suç işlemek falan değil. Sahibinin ölümünün ardından ortaya çıkarılan bu benzersiz hazine düzenlenen açık arttırmada uzmanların beklentilerini aşarak 3,5 milyon dolara satılmış. Bak hep söylüyorum, insanın şansı arkasından koşturacak. Döndüğünde göreceksin ki şansın arkanda, zaten o sana yeter.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz.

burada Instagram'ları yaz kaydırırken bilim adamları çalışmaya devam ediyorlar tabii. Biz teknolojinin aslında o kadar gerisindeyiz ki. Yani kim bilir 200 yıllık belki önümüzdeki teknolojiyi adamlar şu anda planlıyorlar. Ondan bahsedeceğim. Benim çok tırstığım insansı robotlardan birini Kuzey Kutbu'nun zorlu koşullarına gönderiyorlar. Dört ayaklı bu. Bildiğin köpek de diyemem. Gözüm özü var, fotoğrafı var burada. Linux S10 adlı dört ayaklı robot Artrik Okyanusu üzerindeki yüzen buz tabakalarını aşmayı başaran ilk robot köpek olmuş. Ha, köpek demişler bak. Robot köpek olmuş. Suya girmiş, buzulların üzerinden atlamış. Düşünsene orada yaşıyorsun değil mi? Kuzey Kutbu'nda yaşıyorsun öyle. Eskimo olsun. Yanından bu geçiyor. Adamın ne düşüneceğini düşünsene. Adamın hayatı fok, balık, ne bileyim iki tane kızak köpeği. Yanından böyle bir şey geçiyor. Yani teknoloji birazcık beni ürkütmüyor desem yalan olur.

Yapay zekalar saniyeler içerisinde milyarlarca veri topluyorlar, biliyorsunuz. Siz bir şey soruyorsunuz, işinizle ilgili, psikolojinizle ilgili, çok saçma ama falın fotoğrafını çekiyorsun, fal soruyorsun. Yani milyarlarca bilgiyi sürekli olarak depoluyor bunlar. Birileri çıkmış ve demişler ki bir sürü yapay zeka şeyine, programına, dünyanın sonu nasıl gelecek? Ben burada bir tek Grok'unkini bulabildim. Yani X'teki Grok, Elon Musk'ın şeyi, yapay zekası. Korkunç bir tablo çizmiş. Yani böyle korku filmlerini aratmayan bir tablo çizmiş. Dünyanın sonunu getirecek şeyleri özetlerken üç başlık vermiş. Şehirde önlenemeyen hırsızlık salgını şehirlerde. Öfkeli kalabalık polis merkezine ateşe verilmesi. Sokaklarda çete savaşlarının ve oluşması ve bölünmesi. Sokakların savaş alanlarına dönmesini bekliyorum demiş. Dünyanın sonu böyle gelecek. Sen şimdi bu yapay zekaya birilerine küfür ettirirsen, Grok şuna bir küfür et de kendine gelsin ha ha falan yaparsan, o da bizden aldığı etkiyle bu senaryoyu getirecek. Adama, yabancılarla tanıştığımızda öyle yaparız ya, şuna bir küfür etse de falan, bak öğrettim ben sana şöyle de falan diye. Grok da öyle büyüdü yani.

0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le

Dünya kadar para veriyoruz ve bir süre sonra artık eskisi kadar şarjının gitmediğini gördüğümüzde böyle bir içimizde sinir patlamaları yaşıyoruz değil mi? Heh, tamam. Şimdi bizim de hatamız varmış aslında. Şarj ederken yaptığımız bazı şeyler pilin bataryasının daha az ömürlü olmasına sebep oluyormuş. Hemen ölebiliyormuş yani. Ama bana ne abi, 120 bin lira verdim. İçine uranyum mu koyuyorsun, bir şey, başka bir şey mi? Ben hemen böyle şarjı biten bir şey istemiyorum. Neymiş peki bizim yaptığımız hatalar? Bataryaları zayıflatıyormuş. Mesela ilki ucuz şarj aletleri oluyormuş. Yani ucuz olsun dediğimiz her şey bataryaya hasar verebiliyormuş. Bunun dışında %100 şarj takıntısından vazgeçmeniz gerekiyormuş. Bu hakikaten elektrikli arabalarda da öyle. %20 kaldığında şarj edin, %100 yapmayın, %80'e kadar şarj edin diyorlar. Birazcık da aslında o teknoloji firmalarının kendini korumasıyla da ilgili. Bir de arka planda çalışan ne varsa onları durdurun, uygulamayı kullandığınız zaman şey yapın diyorlar. Çalıştırın ki sürekli olarak bataryayı bitirmesin. Bir de pilin en büyük düşmanı ısıymış, sıcak yerlerden telefonu uzak tutacakmış. Ha, yaz geldi, buzdolabıyla dolaşacağız. Yani bunu çözün abi. Siz ufacık şeyin içerisine dünyayı sığdırdınız, şu pil işini çözemedin. Beni sinirlendirmeyin ya. Allah Allah. Yapın şunu.

Sizin de iç sesiniz var mı? Benim var. Mesela acayip de geveze, susturamam zaman zaman. Ben de herkesin var zannederdim ama çok acayip bir gerçek var önümde. Alın işte haber. Bilim, insan beyninin ve düşünce mekanizmalarının sinsi bir gerçeğini ortaya çıkardı diyor. Bilim insanları toplumun önemli bir kesiminin kafasının içinde hiçbir iç diyalog veya ses olmadan tamamen sessiz bir bilişsel evrende yaşadığını kanıtlamış. Ne yapıyorlar peki? Yani bir şey yapmadan önce de mi bir şey sormuyorlar? Öyle paldır küldür mü? Nasıl ben? Olmaz ki öyle. Hatta bakın haber şöyle diyor. Yapılan araştırmalar bazı bireylerin zihninde kelimelerden oluşan bir anlatıcının hiç var olmadığını, bu durumun nörolojik bir eksiklik değil, tamamen farklı bir bilişsel mimari olduğunu ortaya koyuyor. Nasıl olur ya? Biri konuşmadan... Dur ben bir kendimle konuşayım. Bu sorunu sindirmem lazım bu şeyi. Neyse bu. Dur bir sindirip geliyorum ben. Ne olduğunu bile bilemedim. Bir sindirip geliyorum. Öyle bir ağırlık var benim.

Bilim bize zaman zaman lüzumsuz gelebilecek bilgileri de bize paylaşıyor. Ama belki şu an için lüzumsuzdur. Daha sonra ileride işimize yarayabilir bu bilgi. Vereceğim bilgi de onlardan birisi bence. Uzay istasyonunda görev yapmaya giden astronotlar uzayın nasıl koktuğunu açıklamış. Nasıl yaptınız? Camı mı açtınız? Nasıl? Nasıl kokladınız? Ha? O başlığı çıkarıp ne bileyim zor olsa gerek. NASA uzmanları bu konuda farklı bir fikre sahip olsa da göreve gidip dönen astronotların koku konusunda ortak bir fikri olması teorinin gerçeklik ihtimalini güçlendiriyormuş. Hakikaten merak ediyorum nasıl koktuklarını. Yani nasıl kokladıklarını. Don Pettit uzaya giden bir astronot. Metalik sıcak bir kaynak dumanı ve hafif yanmış bir bifteğin karışımı gibi. Yazık, acıkmış adam. Basınç da çok orada. Chris Hadfield yanan tahta metal ve biraz da barut kokusuna benziyor demiş. Sally Ride uzaya çıkan ilk Amerikalı kadın astronot da bu kokuyu keskin metalik ve yanık bir koku olarak tanımlamış. Yani yanık bir şeylerle karşılaşacağımız kesin. Orada patlayan ne bileyim uydular muydular, yıldızlar birbirine sürttü. Ben şu an tamamen uyduruyorum. Kafam hala çünkü bu astronotlar o şeyi kaskı çıkarıp mı kokladılar da? Hakikaten öyle mi yaptı? Nasıl yaptılar?

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Ben

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, büyüleyici sahnesiyle 26 Haziran Cuma akşamı Jolly Joker Ataken Tema World sahnesinde sizleri bekliyor.
1: Yok yok yok istemem yok tövbeler olsun.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
8: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
10: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Şimdi bugünün yayın konu başlığı. Tam iki hafta önce bugün işlemişim. Yani önceki perşembe işlediğim bir konu başlığı ama benim en iştahla yayında konuşmayı sevdiğim konu bu. Bazı konular var öyle hakikaten bazen yalan yok bulamıyorum bir şey. Neyse ya diyorum tamam bu olsun. Ama bazı konular var, o konuları her başlattığım andan itibaren böyle ellerimi ovuşturmaya başlıyorum. Allah kim bilir neler gelecek bugün diye. Bugün sevgili dinleyicilerim zannediyorum ki hiçbirimizin kaçamadığı, hiçbirimizin maruz kalmaktan kurtulamadığı o mevzu. Akraba akbabadır diyor. Ve akraba terörü. Bugünün yayın konu başlığı. Doğancan bizim başımıza dayım neler etti biliyor musun? Neler getirdi? Doğancan. Halam bizim eve büyü koymuş. Doğancan. Sen babaannem git annemin altınlarını gizlice çal ondan sonra iftira at bilmem ne falan. Doğancan. Benim çocukluğumda teyzem yüzünden şöyle bir travmam var falan filan diye artık böyle başınıza gelmiş olan artık yani sokaktaki adam yapmaz bunu. Bir akraba nasıl bunu yapabilir dedirten akraba terörü bugünün yayın konu başlığı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Hoş geldin Mustafa. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben makine mühendisiyim.
1: Güzel. Genelde hangi tarz makinelerle haşır neşirsin abi?
2: Genelde makine bakım, tamir, onarım, o işleri yapıyorum.
1: Anladım. Yani. İyi, kolay gelsin. Peki bugün akraba terörü. Koşa koşa aradığına göre sende de mevzu var.
2: Aynen abi, ben zaten açtın bir yüzüme, kapattın telefonu, tekrar aradım ben.
1: Hatta düşmüşsündür abi. Ben yayında konuşuyorum, haberim bile yok. Evet, ne oldu, ne geldi başına, anlat.
2: Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce çalıştığım iş yerinden ayrılmıştım. Bir iki hafta dinlenmeden sonra dayım beni aradı. Öyle dedi, evde yatmakla olmaz, yanıma gel.
1: Tamam.
2: Dayım da mühendis. Dayımın bir sürü mal varlığı var. Bir tane dükkanı vardı. Boş duran. İçinde malzemeler dolu. Dedi ki dükkanın başına geç. Oradaki malzemelerle kendine iş yap, güç yap. Ben de sana iş paslarım. Tamam. Böyle çalışırsın, evini geçindirirsin.
1: Güzel, evet. Yani şu ana kadar her şey yolunda, evet.
2: Dedim ki ya, ne dayılar varmış dünyada yani. İnsanlar dayılarından neler çekiyorlar.
1: Ama anladığım kadarıyla birazdan sen geleceksin dayılara.
2: Aynen öyle. Onun için yalnız babam da bu arada bana diyor ki, bak diyor, dayının ipiyle kuyuya inilmez. Dikkat et.
1: Tamam.
2: Dedim ki ya baba, anlattım babama da, babam benden habersiz dayımın yanına gitmiş. Ona da aynı şeyleri söylemiş. Yani teyit ettirdi beni bir nevi. Ondan sonra aradan bir iki gün geçti, ben dükkanın anahtarını istedim. O da dedi ki, anahtarı ne yapacaksın dedi. Dayı dedim, ben dükkana bakacağım, oradaki malzeme ne var listesini çıkaracağım falan. Dedi ki oğlum dedi, dükkanda senin işine yarayacak bir şey yok dedi. Bir tane de kötü bir arabası vardı. Onun da anahtarını almıştım ben. Zaten benden habersiz arabanın anahtarını da almışsın dedi.
1: İyi de yani kendi demedi mi zaten dükkandaki malzemelerle bir şey yap, kendini geçindir falan.
2: İşte kendi dedi de ondan sonra olaylar ne olduysa artık. Devreye kimler girdiyse.
1: Tamam, yengen.
2: Ondan sonra biz de arabayı ayağa kaldırdık. Bir sürü masraf yaptık falan filan. Ondan sonra babamı aradım. Baba dedim, senin dediğin ortaya çıktı dedim. Ondan sonra anneannemle dedemi aradım. Annenle dede dedim, sizin bu oğlunuzla dedim iyi yetiştirememişsiniz arkadaşı dedim. Öylelikle götürdüm, her şeyi teslim ettim.
1: Tamam, ne oldu şimdi? Yani ne yaptı ki dayı sana yani? Bir kötülük yapmamış günün sonunda. Yani vaadini yerine getirmemiş sadece.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Baklava Doğan Can'daydı.
1: Kenan, ben Suudi Arabistan Mekke'den arıyorum. Geçenlerde WhatsApp'tan siz kaydımı dinlediniz. Çok mutlu olmuştum ve evet, ilk defa bağlandım şu an.
2: Doğru. Sana. O gün de sormuştum, Mekke'de mi yaşıyorsun, ne yapıyorsun falan diye. Anlat o zaman. Ne yapıyorsun Mekke'de?
1: Evet, ben elektrik mühendisiyim. Burada bir toplu taşıma şirketinde işe başlamıştım.
2: Ne zaman?
1: 2 hafta oldu. İş değiştirdim. Yaklaşık 9 yıldır.
2: 9 yıldır oradasın.
1: Evet.
2: Vay be, ne enteresan.
1: Şu an ciddiyim, ama şu an biraz heyecan yaptım bayağıdır. Çünkü 7 yıldır seni takip ediyorum, ilk askere gittiğim dönemden beri.
2: Yapma ya.
1: Hani senin bir Instagram senin bir Instagram postun vardı. Saçını kestirdikten sonra bir bayan yakının
2: ablam
1: böyle kapı zili gibi gülüyordu. Evet.
2: Aynen. O viral oldu bayağı. Dalga geçti video. Oradan mı keşfettin
1: evet,
2: beni?
1: O dönemden beri. Yani aslında enerjin çok güzel. Hani sabahları işe giderken böyle seni dinlemek tabii
2: sağ
1: mutlu ediyor.
2: Ne mutlu bana. Ailen nerede peki Türkiye'de?
1: Ailem de benimle. Bir oğlum bir kızım var. Burada okuyorlar. Uluslararası bir okula gidiyorlar. Hem İngilizce hem Arapça öğreniyorlar. Onlar
2: güzelmiş.
1: Güzel oldu.
2: Şundan dolayı enteresan dedim. Şimdi haliyle Kabe'nin bulunduğu şehirdesin ya sen. İnsanlar oraya evet, büyük bir heyecanla, yoğun duygularla gitmek için can atıyor. Sen orada yaşıyorsun. Orada yaşadığın için mesela böyle rahat rahat girip çıkabiliyor musun? Onu merak ettim ben.
1: Tabii tabii. Yani aslında Kabe yani normal bir mescit gibi.
2: Evet.
1: 5 vakit hani namaz vakitlerinde gidebilirsin. İstediğin zaman gidebilirsin. Hı-hı. Bu çok büyük bir şans, çok büyük bir nasip. Hani bilmiyorum, şükrediyorum bunun için.
2: O zaman sen böyle namaz kılacağın zamanlarda değil mi? Hani kıble neresiydi demiyorsun. Camdan bakıyorsun, oraya doğru dönüyorsun direkt. Senin için çok daha kolay oluyor herhalde.
1: Yani
2: evet. İyi, peki Kenan, nedir acaba akraba terörü bugünün yayın konu başlığı? Senle siftahımızı atalım.
1: Hani biraz böyle anlatsam mı anlatmasam mı diyebileceğim
2: bir şey. Ne oldu?
1: Ya şöyle, ben çok küçüktüm. 7-8 yaşlarındaydım. Bizim köyde çok eski evimiz var. Oraya belki 20 yıl falan hani biraz maddi imkansızlıklardan okurken hani çok sıkıntılar da çektik. Annem babam ilkokul mezunu. Sağ olsunlar, biz 3 kardeş üçümüze de üniversite okuttular. Haklarını ödeyemem, hı hı, o konuda. 20 yıl kadar kapalı kalmış bir köy evine 20 yıl sonra biz böyle işte bir eve ne lazımsa işte yatak, yorgan, tencere, tava, her şeyi böyle İstanbul'dan alıp, çünkü uzun süre kullanılmamış bir, gittik, temizledik, açtık, oraya yerleştik ve bir ay işte köy tatilimizi yaptık. Ben 8-9 yaşlarında ilk defa köyümüzü gördüm. Hı. Sonra biz İstanbul'a döndük, işte sağ olsun bir amcam geldi, dedi ki aman işte hani dede evine sahip çıkarlar, biz ya hakkımızı kaybederiz diye mi korktular artık bilmiyorum. Evin anahtarını istedi. Tabii ki de verdik, sonuçta onun da babasının evi. Dedik yani bütün eşyalar, yatak, yorgan, her şey hazır, gidip kullanabilirsin, tabii ki kalabilirsin diye. Fakat dedik hani köy evi yağmur olabilir, çatısı vesairesi, güzelce kapat. Yine gittiğimiz zaman oradaki evi kullanabilir halde bulalım diye.
2: Tamam.
1: Anahtarı verdik ve o gitti, kendisi 3 ay kaldı bizden sonra ve
2: yerleşik hayata geçti. siz dayadınız, döşediniz, yorganın evresimi serdiniz, amca geldi bütün aile.
1: Şimdi daha kötüsü oldu. Ertesi sene yazın tekrar gittik köye ve biz hiç sadece kıyafetlerimizi götürdük. Çünkü bütün eşyayı bir önceki sene düzmüştük aslında. Köy evi
2: tamam,
1: kullanıma hazırdı. Oradan çıkarken gidip bakkaldan bir karton tamamını haşlayıp yatak yorganların arasına sokup kapıyı kilitleyip İstanbul'a öyle gelmiş.
2: Bir dakika, ne ses kesildi. Bir karton ne haşlamış?
1: Yumurta alıp haşlamış ve haşlanmış yumurtaları yatakların, yorganların arasına sokup
2: neden
1: İstanbul'a öyle gelmiş. İşte bilmiyorum, insanlar kötü olunca acaba bu kötülük neden, ben de anlamıyorum. Ben o zaman 9 yaşında bir çocuk.
2: Yani 30 tane yumurta haşlıyor, bunları soyuyor değil mi? Kabuklarıyla değil, soyuyor, haşlamış ya, yumurtaları.
1: Kabuklarıyla koymuş. Biz köye bir vardık ertesi sene. Bütün yatak yorganın arasına fareler yavru yapmış. Her şeyi çöpe attık. Bütün eşya kullanılamaz haldeydi.
2: Ne bu gerizekalı? Ne bu şey yani? Hani manası ne? Babana mı bir düşmanlığı vardı da? Madem öyle, hadi bakalım dayarsınız, döşersiniz.
1: Yani
2: ha? Öyle dayanmaz
1: hani
2: böyle. Nedir ya? Amaç
1: yani
2: ne?
1: 20 yıl kullanılmayan köy evi 20 yıl sonra biz gidince kıymete bindi. Hani bilmiyorum ya, işte insanların içindeki kötülüğü anlamak çok kolay değil.
2: Bak hemen hiç aklıma gelmemişti. Bir sürü dinleyicim aynı zamanda büyü Doğancan o büyü diye mesajlar geliyor. Kız yumurta
1: büyüsü. Yok ya, büyü yapacak kadar zeki birisi değil.
2: Büyü genelde geri zekalar yapar ama unutma. Görüyor musun sen
1: ya
2: ben,
1: bu iş? Ben
2: sonra şeyi merak ettim. Sen tabii çocuktun da sordu mu sizinkiler? Ya hayırdır bu, ne alaka? Niye böyle bir şey var bu evde?
1: Valla şaşırdık ki yapılan hareketi. Çünkü biz oraya sadece kıyafetlerimizi alıp gitmiştik. Konudan komşudan bir hafta idare edecek kadar işte yastık, battaniye falan ihtiyaç üzere talep etmek zorunda kaldık. Bu bizim çok ağrımıza gitmişti. Yani sonuçta orası senin de babanın evi. Aç,
2: ama kullan. Onun düşmanlığı size. Orada bir şeyi kompleks haline getirmiş demek. Yani o 20 yıldır kapalı kalan evi siz adam etmişsiniz ya. Belki de onu mu? Ulan sen de kalmışsın 3 ay keyfini sürmüşsün. Ne derdin ne ya? Onun başka bir karın ağrısı var.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Kenan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğan Can, ben İstanbul'dan arıyorum ama ismini vermek istemiyorum.
0: Tamam, çünkü anlatacağın olay ortalığı mı karıştıracak oley?
1: Evet, dinleyenlerden olabilir.
0: O zaman direkt mevzuya gelelim. Ne oldu, ne yaptılar?
1: Şimdi benim yaklaşık, yani bu daha yeni bir olay, 6 ay öncesinde falan. Biz 4 kardeşiz. Babam mesela, biz 3 kız kardeş olarak, bize sormadan evin tapusundan %70'e yakın bir oranını abime devretmiş.
0: En büyüğünüz erkek mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Sonra yani biz bunu sonradan öğrendik. Biraz ortalık karıştı, hani neden böyle bir şey, yani oluyorsa bile hani gizli bir şekilde olduğu için biraz böyle şeyimize gitti yani, haberimiz olmadığı için.
0: Baba hayatta mı baba?
1: Hayatta, aynen.
0: Sordun, ne diyor?
1: Sorunca da işte ben öyle verdim. Hani müsait falan girdiği zaman işte sıkıntı olmasın, hani abin ilgilenir falan diye.
0: Ne alaka ya? %70'i onun, geri kalan %30'u mu 3 kız kardeşe bölüştürülüyor?
1: Yani öyle bir haksızlık oldu. Biz bir anda böyle bir şeyle karşılaşınca biraz şok olduk. Yani biz kardeşler olarak çok birlikte bağlıydık birbirimize.
0: Peki bunu abinle konuştun mu? Abi niye böyle bir gündem var diye?
1: Yani abim de diyor, hani müteahhit olduğu zaman, babam memlekette olduğunda ben yetkiyi daha kolay bir şekilde yöneteyim diye. Ama hiç demedik hani böyle, kardeşlerim de mağdur olur, başka türlü düşünür bizim hakkımızda. Yani yanlış düşünürler benim hakkımda diye. Üstünden geri de devretmedi de, resmen aldı yani.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı Bağlantı Yolu'na kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu Katılımı'na kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeartepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.